Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Alo.
1: İyi.
0: Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

0: Nada más.
1: Nada más.
0: Nada más.
1: Nada más.
0: Nada más.

0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı?
1: Ay, ne oluyor bu engali?
0: Mezarını deşen olmaz.

0: Bekir Kalın dayım uyar bay.
1: Şükürahçe duyulmaz ki.
2: Ekmek yok.
0: Ey Muhammed hürmetleri Şükür Kalın dayım uyar bay.
1: Şükürahçe duyulmadı ki. Bu ağır şarkı.

0: Vai!
1: Sanki boyraz yeni oldum, esiyorsun deli deli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Vincent Giro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

ve Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

Biz Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Nada más.

0: Fakir ölse şaşan olmaz, bir yasa başan olmaz. Vay vay vay vay vay vay
1: vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı.
1: Vay vay vay vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı.

Sanki boynuz yeni oldum, esiyorsun deli deli.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bence artık senden herkes gibisin. Bence artık

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Laskiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Laskiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Türkiye'ye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bir anlasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiyim şimdi. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

son gecemde son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret

dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görülmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden birkaç yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık dada ruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi ihtiyar bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlanabilmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli bir oyundan ziyade bizim hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dada ruh eline kaşığı alıp işe başladı mı tık tık tık tık tık tık tıpkı bir saat gibi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ömer Seyfettin'in aklımızdan hiç çıkmayan hikayesi Kaşağı'yla başladık.
1: Dilimizin Türkçeleşmesi için çok çaba harcayan hikaye ustası Ömer Seyfettin 1884 yılında Gönen'de doğdu.
0: Binbaşı Ömer Şevki Bey ile İstanbul'u bir ailenin kızı Fatma Hanım'ın oğludur. İlk öğretimine Gönen'de Ant adlı hikayesinde anlattığı mahalle mektebinde başladı. Babasının tayin edildiği Ayancık'taki Sıbyan Mektebi'ne devam etti bir süre. Babası çok sık yer değiştirdiği için

0: Yeri Baytar Rüştiyesi'nin yalnızca subay çocuklarının alındığı sınıfı mahsus şubesine yatılı olarak gönderdi.
1: Eyüp askeri Baytar Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Edirne Askeri İdadesi'ne gitmeyi tercih etti. Edebiyatı sevmeye başladığı bu okulda Aka Gündüz'le tanışıp arkadaş oldu. Edebiyat akımlarını izlemeye ve küçük şiir denemeleri yapmaya başladı.
0: Ömer Seyfettin'in askeri idadeyi bitirdiği 1900'de Yad adlı manzumesi yayımlandı. Mecmuayı Edebiye'de. İstanbul'a gidip Harbiye Mektebi'ne girdi.

0: Ağustos 1903'te mülazım-ı saniye rütbesiyle harbiyeden mezun oldu. Merkezi Selanik'teki 3. Ordu'nun İzmir'de bulunan Redif Fırkası'na gönderildi. Oradan da Kuşadası Redif taburuna geçti. Yaklaşık 4 yıla yakın bir süre kaldığı bu görevde yalnız geçen günlerini edebiyatla uğraşarak geçirdi. Bu sırada yazdığı şiirler Selanik'te çıkan Kadın ve Bahçe dergilerinde yayımlandı.
1: İzmir'de Jandarma Zabitan ve Efrat Mektebi'ne din dersi öğretmeni olarak atandı 1907'de. Bu sırada İzmir'de edebi ve kültürel çalışmalarda bulunan Türkçü Necip, Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri ve Baha Tevfik gibi yazarlarla tanışıp dostluk kurdu. Fransızca çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde bir yandan da öyküler yazmaya başladı Ömer Seyfettin.
0: İkinci meşrutiyetin ilanından sonra üsteğmen olarak görevlendirildiği Selanik'te 2 yıl sınır köy ve kasabalarında çete takibi yaptı. Balkan milletleri arasındaki milliyetçilik duygularının nasıl uyanmaya başladığını yakından yaşadı. Gördükleri onda milli duyguların gelişmesinde etkili oldu. Daha sonralara yazacağı hikayelerinin malzemesini bu dönemde topladı Ömer Seyfettin. Sınır boyundaki askerlik göreviyle birlikte yazmayı da sürdürdü. Selanik, Manastır ve İstanbul'da çıkan dergilerde Perviz Takma adıyla şiirler, hikayeler yayımladı. Bu arada da Ali Canip'le mektuplaşıyor, onunla yaşadıkları günlerin edebi sorunlarını tartışıyordu.
1: Selanik'te Genç Kalemler adı altında çıkan dergi, dilde ve edebiyatta yeni bir hareketin öncüsü olarak Yeni Lisan başlığıyla bir yazı gönderdi Ömer Seyfettin. Derginin 11 Nisan 1911 tarihli sayısında imzasız olarak yayımlanan ve milli edebiyat akımının bildirgesi kabul edilen bu yazı, daha sonraki yıllarda bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Ömer Seyfettin, dilde sadeleşme konusunda açıklamalar yaparken, bu görüşleri doğrultusunda halkın anlayabileceği bir dille yazdığı ve bunun ilk örneklerinden olan Bahar ve Kelebekleri yayımladığı Genç Kalemler dergisinde.
0: Trablusgarp Savaşı'nın hemen ardından Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya alınan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi'nin 5 ay süren savunmasında esir düşerek 1 yıl kadar Yunanistan'ın Naflion kasabasında kaldı. Bu esnada da boş durmayarak yazdığı öyküleri Ali Canip vasıtasıyla çeşitli dergilerde yayımlandı.
1: Ömer Seyfettin İstanbul'a dönüşünde yeniden askerlikten ayrıldı. Bir süre yazılarıyla geçinmek arzusu gerçekleşmeyince Kabataş Sultanisi'nde öğretmenliğe başladı 1914 yılında. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi ardından imzalanan Mondros Mütarekesi onu derinden etkiledi. Yine de Ziya Gökalp'in milliyetçi görüşleri doğrultusunda yayın hayatına adım atan yeni mecmuada halkın moralini yükseltmeye yönelik tarihi hikayeler yayımladı.
0: İlk belirtileri 1917'de yorgunluk ve bezginlik şeklinde başlayan hastalığı, ülkenin içinde bulunduğu bunaltıcı havanın da etkisiyle kısa zamanda ilerledi. İstanbul'un işgali, İttihat ve Terakki Fırkası önde gelenlerinin bir kısmının memleketi terk etmesi Ömer Seyfettin'i derinden etkiledi. Haydarpaşa Hastanesi'ne yapılan bütün müdahalelere rağmen henüz 36 yaşındayken 6 Mart 1920'de İstanbul'da öldü.
1: İlk örnekleri 2. Meşrutiyet'ten sonra görülmeye başlanan milli edebiyat akımının kurucularından olan Ömer Seyfettin, kısa hikaye türünün de Türk edebiyatındaki öncülerinden biridir. Yeni Türk edebiyatında kısa hikaye türünün sevilip

0: yaygınlaşmasını sağlayan eserleri Cumhuriyet'ten sonraki kuşaklar tarafından da ilgiyle okunmuştur.
1: Ömer Seyfettin'in edebiyat sevgisinin arkasında dönemine göre oldukça kültürlü bir kadın olan çok sevdiği annesi Fatma Hanım vardır. Onu Edirne'deki İdadi'de tanıyan Aka Gündüz, "Senin nihayetine bir ay kala dersler kesilirdi. Eğlenceler, piyesler terdip ederdik. Herkese kendini sevdirirdi. İçimizde en iyi yazanlardan biriydi," demektedir.
0: Edebiyat dünyasına ilk adımını şiirle atan Ömer Seyfettin, Edebiyat-ı Cedide şairlerinin etkisi altında yazdığı ilk şiirlerini takma adlarla dönemin önde gelen edebiyat dergilerinde yayımlar. Edebiyat zevkinde ve dil anlayışındaki değişimler İzmir döneminden sonra başlar.
1: İlk Namaz, Sebat, Erkek Mektubu, Çirkin Bir Hakikat ve Ay Sonunda adlı öyküleri Ömer Seyfettin'in üst teğmen rütbesiyle İzmir'de kaldığı 4 yıllık dönemin eserleridir.
0: Ziya Gökalp'le tanışmadan önce Ali Canip'e gönderdiği mektupta dil konusunda yapmak istediklerini anlatarak çağrıda bulunur. "Arapça ve Farsça takiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanır. Eğer takipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı? Bunu yalnız başaramam. Geliniz Cani Bey, edebiyatta ve lisanda bir ihtilal vücuda getirelim. Ah büyük fikir, say, sebat ister," der Ömer Seyfettin.
1: Genç Kalemler'de yayınlanan Bahar ve Kelebekler adlı hikayesi, edebi alandaki kesin değişmenin ilk önemli örneğidir. Yeni lisanla kaydıyla yayınlanan bu öykü, Ömer Seyfettin'in edebiyat hayatında olduğu kadar Türk hikayeciliğinin gelişme çizgisinde de önemli bir dönemeçtir. Mehmet Kaplan'a göre bu yeni hayat görüşü, Türk kültür ve edebiyatına o zamana kadar hakim olan İran ve Batı taklitçiliğine karşı milli, çağdaş bir dil, edebiyat ve kültür yaratma gayesine yöneliktir.
0: Pamuk İpliği adlı hikayesiyle edebiyat-ı cedide anlayışından ayrılan Ömer Seyfettin, Bomba, Primo Türk Çocuğu, Ant ve Aşk Dalgası adlı hikayeleriyle kendi çizgisini yakalar. Ömer Seyfettin'in bu dönemi edebi hayatının en verimli yıllarıdır. İstanbul Devresi adı verilen 1917-20 yılları arasında ününün doruğuna çıkar. Toplam 150'yi bulan hikayelerinin 100'e yakını bu 3 yıl içinde kaleme alıp yayımlanmıştır.
1: Osmanlı Devleti'nin sona ermek üzere olduğu bunalımlı günleri, maddi ve manevi sıkıntılar içinde geçiren Ömer Seyfettin, edebiyatla hangi şartlar altında uğraştığını anı defterine yazdığı satırlarla dile getirir. "Evet, İtalyan Muharebesi, Balkan Muharebesi. Ben Yanya Kalesi'nde esir oldum. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik, İstanbul'a gelip kendimi toplayacağım zaman annemin ölümü, sonra Cihan Harbi. İşte 4 senedir bu felaketli harbin müthiş buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım." Bu zor dönemde bütün gücünü kullanarak her hafta bir hikaye kalem alır Ömer Seyfettin.
0: Milli edebiyat akımının yanı sıra yeni lisan hareketinin öncüsü olarak Türk edebiyatı tarihinde ayrı bir yere sahip olan Ömer Seyfettin, Yeni Lisan adlı makalesinde dilde sadelik konusunda şu görüşlere yer verir. "Şimdi yeni bir hayata giren Türklere yeni, tabii bir lisan, kendi lisanları lazımdır. Milli bir edebiyat vücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. Konuştuğumuz lisan İstanbul Türkçesi en tabii lisandır." Bu anlayış doğrultusunda yazdığı hikayelerindeki asıl başarısı her düzeyden okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dil kullanmasıdır.
1: Ömer Seyfettin'in hikayeleri konuları yönünden çok değişiktir. Konularını sadece İstanbul'dan değil, Balkan şehir ve kasabalarından başlayarak ülkenin dört bir yanından alan hikayeci, toplumun her kesiminden seçtiği kahramanlarla dönemine de ayna tutmuştur. Perili Köşk, Sanduka ve Keramet gibi öykülerinde halk arasında yaygın batıl inanışları, bazılarında ise

0: yabancı kültürle yozlaşmış aydınları eleştirir.
1: Beyaz Lale, Tuhaf Bir Zulüm, Primo Türk Çocuğu adlı hikayelerinde milli bilinci uyandırmaya çalışır. Diyet, Mermer Tezgah gibi hikayelerinde canlandırmış olduğu tipler, dünyada şeref ve haysiyetten daha kutsal bir değer tanımayan, mert, açık sözlü gerçek halk kahramanlarıdır.
0: Ferman, Pembe İncilik Kaftan, Topuz adlı hikayelerindeki kahramanlarsa, devlet uğruna her türlü tehlikelerle mücadele eden, gözünü kırpmadan ölüme giden cesur ve fedakar insanlardır.
1: Hikayeleri, tarih ezeli bir tekerrürdür. Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Asilzadeler, Bomba, İlk Düşen Ak, Dalga ve Nokta adlarını taşır. Romanları Ashab-ı Kehfimiz, Harem, Efruz Bey'dir. Fıkra, makale, sohbet ve şiir de yazan Ömer Seyfettin'in diğer kitaplarından bazıları ise sanat ve edebiyat yazıları, Olup Bitenler, Türk Masalları adı altında yayınlanmıştır.
0: Sizlere Ömer Seyfettin'i tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini

söyledi. Narbay mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

tımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Hat sanatı. Hat sanatı, Türk İslam kültüründeki en temel görsel sanattır. Yazının estetik bir amaçla yazılması ile ortaya çıkar. Bu sanatta dil sadece renk ve görüntü değildir. Ayrıca yazının anlamıyla izleyiciye bir şeyler de anlatır. Hat sanatı tüm dünyada kullanılan bir sanat türüdür. Özellikle matbaadan önce çok yaygındı. İslam dünyasından başka Japon, Çin ve Avrupa'da da yapılan bu yazı sanatı en çok Osmanlı döneminde şöhret kazandı. Osmanlı medeniyetinin en önemli sanatı olan hat sanatı bugün dünyadaki önemli koleksiyonlarda yer almakta. Hat sanatını yapan ustalara hattat, hat sanatının yapıldığı yerlere meşkhane, hattatlık diplomasına da icazet denir. Hat sanatında kullanılan temel malzemeler. Kalem. Hat sanatında yazının temel aracı kalemdir. Hat sanatında kalem olarak su kamışı kullanılır. Kamışın ucu çok keskin özel bir bıçakla yontularak belli bir açıda kesilir. Bu açı sayesinde yazı yatık ve kavisli olur. Mürekkep. Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak hazırlanır. İs ile Arap zamkının dövülmesinden oluşan bu doğal mürekkep, akıcı bir biçimde yazı yazmayı sağlar. Yanlış yazılınca da kolayca silinir. Kağıt. Hat sanatında kullanılan kağıtlar da özeldir. Kağıtlar önce bitkisel ve madeni boyalarla çeşitli renklerde boyanır. Mürekkebin dağılmaması ve kalemin kaygan biçimde rahat yazabilmesi için kağıda ahar denilen bir madde sürülür. Sürülen bu madde sayesinde kağıdın üzerinde cilalı bir tabaka oluşur. Cila eğer yazı yazarken hata olursa bu hatayı silmek için kolaylık sağlar. Cilayı artırmak için kağıt mühre adı verilen akik bir taşla daha çok parlatılır. Hokka. Hattatların kullandıkları mürekkep hokka adı verilen küçük bir kutu içinde saklanır. Camdan, pişmiş topraktan, metalden veya çeşitli ağaçlardan hokka yapılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

seni bir ben alırım. Nerede balalarım, nerede çalarım? Zebil ziyan olmuş masum hanlarım. Her günü, her günü hicranla karılmış Kerkük. Susuz toprak gibi, susuz toprak gibi yarılmış Kerkük.

Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor. Türkiye'deki Uluslararası Spor Organizasyonları. Avrasya Maratonu. Avrasya Maratonu sadece bir yarış değil, aynı zamanda sosyal bir etkinliktir. Bu maraton, dünyanın eşsiz manzaralarından birine yolculuktur, dostluktur, kavuşmaktır, birleşmektir. Asya ile Avrupa kıtaları arasında yapılan bu maraton, 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul'da düzenlenir. Bu yarış ilk kez 1 Nisan 1979 günü yapılmış, yarışmaya yerli ve yabancı atletler katılmıştır. Son yıllarda halk koşusu, 15 kilometre koşusu ve maraton olmak üzere 3 farklı güzergahta düzenlenmektedir ve yarışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize etmektedir. Yarışa kayıt yapabilmek için katılımcıların 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Yarışta 3 farklı kategori bulunuyor. Yarışta ayrıca engelli sporcular için özel bir kategori de var. Her yıl bu koşuya binlerce kişi katılmaktadır. Örneğin 2012'de bu yarışlara 88 ülkeden toplam 13.006 kişi katılmıştır. Avrasya Maratonu sadece bir yarış değildir. Aynı zamanda sosyal bir etkinliktir. Bu maraton dünyanın eşsiz manzaralarından birine yolculuktur. Bu maraton dostluktur, kavuşmaktır, birleşmektir.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Ulaştırma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 8. bölümünü aktaracağız.

Beydili Oymakları 3. Kısım Perdel Tacirlisi Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehir, Bozok, Sivas, Karaman ve Diyarbakır sancakları. Türkmen cemaatinden Perdel Tacirlisi, Beydili Türkmen aşiretindendir. 150 hane olan cemaat, Urfa ile Bilecik'i yurt edinmiş, altın ve gümüş ile uğraşmaktadır. Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar.

Ulaş, Ulaşlılar. Adana, Tarsus, Maraş, Halep, Karahisar, Şarki ve Rakka sancakları. Yeni İl kazası, Sivas sancağı. Ordu kazası, Karahisar, Şarki sancağı. Zülkarireye kazası, Maraş eyaleti. Çatalca kazası, Hasay İstanbul sancağı. Diyarbakır eyaleti, Yalakabat kazası, Kocaeli sancağı. Rakka kazası, Rakka eyaleti. Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili Türkmen aşiretinden olan Ulaş, Ulaşlı cemaati, Çukurova'da Kurt Kulağı ile Burnaz Köprüsü bölgesinden Karaküfileri mahallelere yerleştirmek için Divan-ı Hümayun'dan görevlendirilmişlerdir. Yadigarlar, Yadigarlılar. Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Halep, Hama ve Humus sancakları. Avunya kazası Biga sancağı. Keskin kazası Kırşehir sancağı. Yadigarlı cemaati Beydil aşiretindendir.

Halep Türkmenleri. Osmanlı Devleti'nde nüfusun önemli bir bölümünü teşkil eden ve hayvancılıkla geçimlerini temin eden konar göçer Türkmenler, sürülerine otlak bulmak maksadıyla mevsimden mevsime yaylak ve kışlakları arasında hareket ettiklerinden zamanlarının önemli bir bölümünü değişik yerlerde geçirmek zorunda kalırlardı. Konar hale geçecekleri zaman çadırlarını köyler, harabeler ve harabelere yakın bölgelere kurarlardı. Kışın ise kasabaların civarında bulunmayı tercih ederlerdi.

Ermenilerin yaylak ve kışlakları öteden beri belirli bölgelerden ibaret olduğundan kendi bölgeleri dışında yaylamaları veya kışlamaları da pek hoş karşılanmazdı. Zira bunlar göç hareketleri sırasında yerleşik insanların ekinlerine ve çayırlarına büyük zarar vermekten çekinmiyorlardı.

Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlerden farklı olarak bazı konar göçer grupları yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra kışlaklarında ekinlik yani küçük çapta zirai faaliyetlerle de meşgul olurlardı. Bu sebeple bu gruplar için göçebe yerine kanunname ve resmi kayıtlarda konar göçer tabiri kullanılmıştır.

Göçebe hayat yaşayan Bunsurlar, yurt veya ev denilen çadırlarda yaşarlardı. Bu çadırlar çabuk kurulup, çabuk kaldırılacak türden olup, keçi kılından, el tezgahında dokunarak birbirine dikilmiş kıl çadır olabildiği gibi, pamuktan dokunmuş veya keçeden yapılmış yuvarlak çadır da olabilirdi. Ayrıca koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırları da vardı. Çadırın hususi bir dahili taksimatı olduğundan, bunlar sonradan yerleşik hayata geçtikleri zaman bazılarının inşa ettikleri evler içinde bir model teşkil etmiştir.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: güzelim sen.
1: Konar Göçer Aşiretleri belli bir vergi dairesine bağlayarak merkeziyetçi idare tarzı ile daimi bir kontrol altında bulunduran Osmanlı yönetimi bunlardan çeşitli yollarla faydalanmak yoluna da gitmiştir. Bilhassa bunların hayvancılıkla uğraşmaları ve geniş hayvan sürülerine sahip olmaları imparatorluğun bu konuda duyulan ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağladığı gibi karakollar ve geçitlerin muhafaza edilmesi, herhangi bir sefer esnasında devletin tespit ettiği kadar asker göndererek muharebelerde bulunmaları gibi hususlar da bunlardan muhtelif zamanlarda istifa edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Anadolu ve Suriye'de yaşayan il ve topluluklardan hususi askeri birlikler teşkil ederek hizmetinde kullanmaya bir ihtiyaç duymamış. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Avusturya ve müttefikleriyle de Türkmenlerden istifa edilmiştir.

sıra Türkmenlerin zaman zaman eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları da görülmektedir. 1690'da bazı Beydili mensupları Halep ve Antep tarafında yol keserek gelip geçenlere zarar verdikleri gibi bu bölgede yer alan kasaba ve köyleri de basarak bazı kimselerin mal ve canlarına kastetmişlerdir.

Devlet aşiretleri genellikle kendisine zengin gelir kaynağı temin eden insanlardan, bir sınıf gözüyle baktığı için, onların toplu gruplar halinde yaşayanlarından, kadılıklar ve tuğlar teşkil ederek onları idari ve mali bir teşkilata tabi tutmuştur. Böylece bir taraftan aşiretlerin, yaylak ve kışlak güzergahlarının ya da idari teşkilatlarının dışına çıkarak vergi vermekten kaçmaları engellenirken, diğer taraftan da özellikle ordunun ve büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu et ve süt mamullerinin tedariğinde süreklilik sağlanmıştır. Yapılan uzun savaşlarda bunlara ihtiyaç duyulmuş ve Türk kabileleri de bu savaşlara iştirak etmeye başlamıştır. Bununla birlikte sefer mahallerine askeri mühimmat ve erzakın nakledilmesi gibi hususlarda da Türkmenlerden istifade edilmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dəqişlendi zamanı. İnan ağam, çok gönlüme hoş geldi. Ac gül sıfra itil aferim cihana. Ser yarpağı koy olaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seçil Heper'in seslendirdiği Her Mevsim Gelip Geçersin şarkısı.

0: Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Sevenle Yapmaz şarkısı.
1: Seven ne yapmaz?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Zulmetle Ayrılık bestesi yapan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Feleyoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurmatulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu.

gitmesin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telafirden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi. Siz Türkmensiniz.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şami. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şami. Zalimin boynuna urgan,

dertlerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan,

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder, bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver, bana güneşinden itaat yolla. Bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak. Bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet. Bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Ekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat zaptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devlet sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat zaptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğruyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere aldadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kamana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diyer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Yeşil Dünyamız.

Yeşil Dünyamız programımızdan bu haftada merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta canlı yaşamı ve dünyanın doğal dengesi için gerekliliği tartışmasız olan su dünyasında bir gezinti yapacağız. Kuşkusuz uygarlıkların gelişmesi kadar yok olması da suya bağlı. Tatlı su kaynaklarının potansiyeli değişmiyor. Ama artan nüfus nedeniyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı azalıyor. Su kaynaklarının hiçbir zaman tükenmeyeceği ve kalitesinin bozulmayacağı fikri, insanoğlunun en büyük yanılgılarından biri. Bu yanılgıdan kurtulsak bile suyu korumanın yaşam tarzı haline dönüşememesi, tehlikenin boyutlarını her geçen gün artırıyor. Bu nedenle önce yeraltı sularının önemine biraz göz atalım istiyoruz. Yeraltı suları birçok önemli ekonomik ve sosyal işleve sahiptir. Topluma, şahıslara, tarıma ve sanayiye su temininde önemli bir kaynaktır. Bazı bölgelerde de nehir akışlarının ana kaynağını oluştururlar. Söylemeden geçmemek gerekir ki çoğu nehir uzun süren kuraklıkta veya kış aylarında yeraltı sularından beslenemediklerinden kuruyor. Bununla birlikte ekosistemin çeşitliliği, sürdürülebilirliği ve canlılığı düşünüldüğünde vazgeçilmezliğini bir kere daha kanıtlıyor bize. Yeraltı sularını daha iyi anlayabilmemiz, yeraltı sularının oluşumu ve hareketini anlamamıza bağlıdır. Gelin yeraltı sularının nasıl oluştuğuna bakalım. Damarlar ve nehirler şeklinde değil, kayaçların boşluklarını ve çatlaklarını dolduran şekildedir. Tıpkı suyun süngerin boşluklarını doldurması gibi. Yeraltına süzülen su, ilk önce hava ve kısmen suyun yer aldığı doymamış bölgeden geçer. Bunun altında yer alan doymuş bölge ise tamamen suyla doludur. Bu su yeraltı suyu olarak adlandırılır. Yeraltı sularının kaynağı ise yağıştır. Yüzeye düşen yağış zemini ıslatır ve yer çekiminin etkisiyle doymamış bölgeden geçerek aşağı doğru hareket eder. Su seviyesi olarak adlandırılan doymuş bölgenin üst sınırına ulaştığında su taşıyan tabakalarda depolanan yeraltı sularını besler. Yeraltı suları genel bir kural olarak alt kesimlerdeki tabakalara doğru hareket eder ve en sonunda nehirleri, gölleri ve kaynakları besler. Dolayısıyla doğada bulunan su saf su değildir. Yeraltı sularının ana kaynağı olan yağmur veya kar her zaman az miktarda erimiş mineraller, gazlar ve kirleticiler içerir. Yüzey sularına oranla daha fazla mineral içeren yeraltı suları, içerisinden geçtiği materyallerin özelliklerini kazanır. Netice olarak yeraltı sularında bulunan kimyasal elementler, suyun içmek kullanma, sanayi ve tarımsal amaçlı olmak üzere kullanım türlerini belirler. Yani farklı kalitedeki sular, farklı amaçlar için kullanılır. Yeraltı suyu, dünyamızın gözlemlenemeyen saklı hazinelerinden biridir. Doğanın kendini bir şekilde koruduğu ve temiz kaldığı uzunca bir süredir düşünülse de, durumun çok daha farklı boyutları olduğu da bir süredir gündemde.

0: olan bir konu. Bilinçlendirme çabaları kadar koruma çabaları da aslına bakarsanız son sürat devam ediyor. Fakat bireysel olarak biz bilinçli olmadıkça tek taraflı çabalar nafile. Yeraltı suyu kirliliğinin nedenleri insanlar tarafından yapılan aktiviteler kadar çeşitli ve fazla. Bu aktivitelerin sebep olduğu tehlikelerin fark edilmesi ise çevresel etkilerinin ortaya çıkması kadar yavaş oluyor. Bu kirleticilerin başında organik kimyasallar, tarım ilaçları, ağır metaller, nitrat, bakteri ve virüsler yer alıyor. Kirli sularla insan ve hayvan sağlığıyla birlikte bitkilerin hayatları da tehlikeye giriyor. Birçok bulaşıcı ve salgın hastalığın kaynağı, hastalık yapan mikroorganizmalar içeren su kaynaklarıdır. Bu sebeple suların temiz tutulması veya temizlenmesi gerekiyor. Bu işlemin yapılmaması ya da yetersiz kalması halinde çeşitli salgın hastalıklarda insan sağlığını tehdit ediyor. Önlem tedaviden iyidir sözünden yola çıkarsak, yeraltı suyunun korunmasına yönelik bir takım tedbirler alabiliriz. Canlı artıklarının sulara atılmaması, sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması, tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi, sanayi atık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi, su kaynakları çevresinin temiz tutulması, çöp ve diğer atıkların sulara bırakılmaması kişisel tedbirlerden birkaçı. Yeşil Dünyamızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

iman kaynağımdır, tevhid havuzum. İslam'ın dışında arama beni. Muhammedül Emin tek kılavuzum. Putların peşinde arama beni. Hak kelam duyduğum kitap Kur'an'dır. Başka yok, uyduğum kitap Kur'an'dır. Dolduğum, doyduğum kitap Kur'an'dır. Beşerin boşunda arama beni. Evet, sözü verdim bezmi edeste. Şüphe yok, ayrılmam en son nefeste. Şeytanın yaptığı süslü kafeste, papağan kuşunda arama beni. Veliye alime hürmet ehliyim. Vahdetten yanayım, ülfet ehliyim. Tek kıble tanırım, sünnet ehliyim. Kerbela taşında arama beni. Türk doğmuşum, Türk'üm. Kime ne bundan? Her mümin kardeşim, severim candan. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni.

yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytıl haferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi.

Afarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam, Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam, Her gelenler Türk eline hoş geldi, Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yeter zehrin katılsın.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.
3: Fiyatlar yeri fiyatlar, fiyatlar yeri fiyatlar. Hoş geldiniz.
1: Ne güzel bir şarkı.
4: Aa, Yusuf hoş geldin. Ne zaman geldin? Hiç fark etmedim seni.
1: Hoş bulduk. Dalmıştınız. Şarkı da çok güzeldi. Hiç rahatsız etmek istemedim.
4: Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Gel, geç otur şöyle. Öyle dalmışım. Eskileri hatırlayıp hüzünlendim biraz. Demek beğendin şarkıyı.
1: Çok beğendim.
4: Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
1: Efendim?
4: Eserin ismini diyordum Yusuf. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
1: Tamam, şimdi anladım. Kim söylüyor?
4: Müzeyyen Senar söylüyor. Türk sanat müziğinin en güzel seslerinden birisiydi. Maalesef geçen sene kaybettik kendisini.
1: Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel söylüyor.
4: Allah rahmet eylesin. Evet, çok güzel söyler. Şarkılar insanı eski zamanlara götürüp bırakan hüzün parçalarıdır. Ama plaktan hışırtı gelmeye başlayınca anlarsın hangi zamanda olduğunu. Şarkılarla yaşayabilirsin o yüzden. Seni hapsetmezler çünkü. Ama anılarla yaşayamazsın.
1: Gramofonunuz çok güzelmiş.
4: Teşekkür ederim. Baba yadigarı. Sever misin böyle eski eşyaları?
1: Çok severim. Benim de eski küçük bir pikabım vardı. Marakeş'te kaldı.
4: Nasılsın bakalım Yusuf?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: İyiyim Yusuf, iyiyim ben de. Bu dükkanda kitaplarla, şarkılarla ve böyle senin gibi kitapları seven güzel insanlarla geçiyor günlerim.
1: Kitap için çok teşekkür ederim. Kitabı verdiğiniz gün okuyup bitirdim. Gerçekten çok güzel şiirler. Bir hafta boyunca tekrar tekrar okuduğum şiirleri. Bugün sizden diğer şiir kitaplarını da almak istiyorum.
4: Tek tek alma bence onları. Sezai Karakoç bütün şiirlerini Gün Doğmadan kitabında topladı. Gün Doğmadan 13 bölümden oluşur ve Sezai Karakoç her bir bölümü bir sağanak olarak değerlendirir.
1: Sağanak ne demek?
4: Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur anlamına gelir. Ama ben Sezai Karakoç'un bu kelimeyi ikinci anlamında kullandığını düşünüyorum. Yani ani, şiddetli veya ard arda oluşan hareketler anlamında. Mona Rosa ilk şiirleridir. Birinci sağanak der bu şiirlere. Gül sağanağı der. Dolunayın çağrısı der. Çok güzeldir bu ilk şiirlerde. Anlamışsındır sana verdiğim kitap, yani Şahdamar, Körfez, Sesler, üç kitabın birleşimidir. Şahdamar ikinci sağanaktır. Ateş sağanağı. Güneş karıncalanmaları. Körfez üçüncü sağanaktır. Gölge sağanağı. Akşam yıldızının çıka gelişi. Sesler ise dördüncü sağanaktır. Geometri sağanağı, doğaüstü kent çizgileri. Ne güzel bir adlandırma değil mi? Arkasında ne denli büyük düşüncelerin var olduğunu da sezdiriyor.
1: Evet, çok güzel.
4: Okuduğun kitapta en çok hangi bölümü sevdin?
1: Körfez ve Sesler'deki şiirler çok güzel. Mesela Çocukluğumuz şiiri.
4: Ben de çok severim o şiiri. Nasıldı o şiirin başı? Tamam, şimdi hatırladım. Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah şah damarımdan yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi. Yıldızlar büyürdü.
1: Çok güzel okudunuz. Sezai Karakoç'un çok güzel bir çocukluğu varmış.
4: O sadece Sezai Karakoç'un değil, ninelerimizin, dedelerimizin, annelerimizin, babalarımızın da çocukluğuydu. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları.
1: Kitapta ben en çok Şahdamar'daki şiirleri sevdim. Şahdamar şiirleri beni çok etkiledi. Defalarca okudum o şiirleri. Şahdamar, Kara, Yılan, Ötesini Söylemeyeceğim, Lili, Köşe. Hem bu dünyaya aitler, bizdenler. Hem de yaşadığımızdan çok daha başka, çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar.
4: Çok güzel dedin Yusuf. Tam da dediğin gibiler.
1: Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Bu dize çok hoşuma gitti.
4: Ne dersin? Hatırlayalım mı?
1: Güzel olur.
4: Ruhumuzun içinde kar yağar. Anamızdan doğduğumuz geceden beri heybemizi emektar makinelere yükleriz. Fikirlerimizi tıfıl vinçlere. İri buğday tanelerinin trenleri yürüttüğünü bilmeyiz. Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız. Biz kirli ve temiz çamaşırları aynı zaman aynı minval üzere katlarız. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Demiştim sana değil mi Yusuf? Sezai Karakoç bir düşünürdür aynı zamanda diye. Ama sade bir düşünür değil, bir muştucu aynı zamanda.
1: Muştucu ne demek?
4: Muştucu, müjdeci, haberci. Öncü anlamlarına gelir. Hani demin söyledin ya, şiirleri hem bu dünyaya aitler hem de yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar diye. İşte Sezai Karakoç bu dünyadan haber verir, her şeyin bize sunulduğu gibi olmadığını gösterir. Bu yüzden doğru bir habercidir. Yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan da müjdeler verir. Güzel bir müjdecidir. Bir de çağdaş edebiyatımızda bunları yapan ilklerdendir. Bu yüzden de öncüdür. İşte o güzel muştu kelimesi bunların hepsini kapsar. Sezai Karakoç, şairliği kadar düşünürlüğüyle de edebiyatımızın zirvelerindendir. O İslam medeniyetine ne kadar vakıfsa, Hristiyan medeniyetine de o ölçüde vakıftır. Doğuyu bildiği kadar batıyı da bilir. Bu vasıflarıyla onun şiiri tüm insanlığı içine alarak evrensel nitelik ve nicelikle donanmıştır. Onun şiiri tüm çağların insanına ilahi olanı, evrensel olanı muştular hep. Mevlana'nın pergel mecazını bilir misin Yusuf?
1: Evet biliyorum.
4: Hah işte. Sezai Karakoç, Mevlana'nın pergel mecazında olduğu gibi bir ayağını kendi inancına, uygarlığına sabitler, bir ayağıyla da bütün dünyayı dolaşır. Batı edebiyatına dair de pek çok eseri Türkçe'ye çevirmiştir Sezai Karakoç. Ama sen hani Yunus'un torunlarıyla tanışmaya geldim demiştin ya, işte bugünün Yunus Emre'sidir o. Dur ya, baksana ne okuyacağım. Nerede? Daha dün elimdeydi. Burada işte, buldum. Dokuz Kandil. Sezai Karakoç'la aynı hakikati paylaşan, değerlerimizi diri tutan bir başka büyük şairimiz, Arif Ay'ın o mübarek dokuz güzel insana ithaf ettiği portre yazıları ve şiirlerinden oluşan kitabı. Çok sade ve lirik bir dili var Arif Ay'ın. İşte bu kitapta Sezai Karakoç'u bak nasıl anlatıyor Arif Ay. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Mevlana'nın, yüzyılımıza düşen iz düşümü bir medeniyet mefkurecisi. Onlar Moğol istilasıyla, Haçlı savaşlarıyla tarumar olan Anadolu'nun dirilişini gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzyılda da aynı misyonu yüklenenlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Bir kaynak suyu kadar tabii,

0: Şeyh Galip'in sakalsızı, Fuzuli'nin yalnızlık arkadaşı, Necip Fazıl'ın soluğuyla erittiği buzdağından sonra ortaya çıkan çalkantılı deryada gemisini karaya oturtmadan Ulu Önder peygamber çizgisinde yol alan kaptan, Hikmet Burcu'nda bir şair, İnsanı Kamil Burcu'nda bir yazar. Ne güzel anlatmış değil mi Yusuf?
1: Evet, çok güzel anlatmış. Ben sadece Sezai Karakoç'un bir kitabını okudum ama benim okuduğum kadarıyla bile çok güzel uyuşuyor. Tabii bilmediğim bir sürü isim var. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Şeyh Galip, Fuzuli, Necip Fazıl. Bu isimler kim?
0: Dur Yusuf, yavaş ol. Onlara da sıra gelecek. Maşallah, okumaya, öğrenmeye çok isteklisin. Çok heyecanlısın. Edebiyatımızı da çok sevdim.
1: Evet, çok sevdim. Belki ileride Türkçeden kitaplar da çeviririm.
0: Tabii, neden olmasın? Çok güzel olur. Yusuf, şurada arkanda hemen kalın bir kitap var. Bak, turuncu kapaklı.
1: Bu mu?
0: Evet o. O gün doğmadan işte. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri. Onu al.
1: Olmaz. Parasıyla verecekseniz alırım.
0: Bak Yusuf, senle bir anlaşma yapalım. Ben seni çok sevdim. Sen buradan istediğin kitabı al götür. Okuyunca geri getiririz. Olur mu? Sen benim artık arkadaşımsın. Lütfen kırma beni.
1: Siz çok iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür edecek bir şey yok Yusuf. Ne demek? Yalnız benim birazdan çıkmam gerekiyor. Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Kusura bakma. Olur mu?
1: Estağfurullah. O zaman birlikte çıkalım sizinle.
0: Olur. Yolda okumak için bir kitap alayım hemen de çıkalım. İşte bu. Tamam. Hadi gel Yusuf.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sen dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sür atının tırnakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve baş...
1: Türk savunma sanayinin başarıları. Altay Ana Muharebe Tankı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biridir. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı Üretim Programı'nın 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altay Ana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Altay Tankı, yivsiz sessiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan 2 atış kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir. Yeni ve modern teknolojiye sahip atış kontrol sistemi ile kullanıcısına yüksek ilk atımda vuruş imkanı sağlamaktadır. Altay Tankı sınıfındaki tüm tankların üstün hareket kabiliyeti özelliklerine ek olarak sahip olduğu hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapabilmektedir. Altay Tankı'nın reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemleri sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Altay Tankı'nın reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve geliştirilmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak Akkor aktif koruma sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konsepti uygulanmıştır. Altay Tankı, diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Türkiye'nin lideri askeri araç üreticisi BMC tarafından geliştirilen yeni Altay Tankı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

0: Yurt Efendim.
1: Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Gezgin ile Bezgin.
2: Haydi sen de düş peşimize. Bazen dinamik, bazen sempatik.
3: Dur ya, daha yemek yemedik.
2: Merkeze bağlanacağız birazdan. Ne zaman kurtuluruz senin şu nazından?
4: Canlı yayındasınız Gezgin'le Bezgin. Sesiniz dolu dizgin.
3: Hadi ya, yapma ya. Öyle mi oldu şimdi? Elimde kaldı Ankara simidi.
4: Ankara'dan çıkmadınız mı hala?
2: Yok yok, Bolu'yu çoktan geçtik. Yedi göllere geldik.
3: Elimizde simit yorgunluktan bittik.
2: Değerli dinleyicilerimiz, yol yorgunu olsak da şimdi karşımızda muhteşem bir manzara var. Burası seyir terası olarak geçiyor ve yedi göllere tepeden bakıyor. Birazdan bu tepeden aşağı doğru ineceğiz ve yedi irili ufaklı göl bizi karşılayacak.
3: Neden yedi? Bu gizli bir mesaj mı?
2: Elbette hayır Bezgin. Aşağıda yedi tane göl bulunduğu için buraya yedi göller ismini vermişler.
3: Ben de yavaş hareket ettiğim için bana Bezgin demişler. Onun gibi mi yani?
2: Evet Bezgin, ama işine özen göstermen gerek. İsminin Bezgin olması seni haklı çıkarmaz.
3: Tamam o zaman, bekle ben anlatayım.
2: Nasıl yani?
3: Şöyle ki, Yedi Göller Milli Parkı Batı Karadeniz bölgesinde Bolu ilinin 42 kilometre kuzeyinde yer alır. Ayrıca Zonguldak ilinin güneyinde, Düzce ilinin de doğusunda kalır. 1642 hektar büyüklüğündeki Yedi Göller Havzası 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza, kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşmuştur. Milli park içindeki köy yeri mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Daha sayayım ister misin?
2: Yok yok, anladım. İyi çalışmışsın dersine. Nasıl gidilir? Onu söyle sen.
3: Milli Park'a Ankara-İstanbul Karayolu'nun 152. kilometresindeki Yeni Çağ'a ve 190. kilometresindeki Bolu'dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır. Kışın Bolu Yedi Göller güzergahı karla kapalı olduğundan ulaşım Yeni Çağ, Mengen, Yazıcık veya Devrek Yazıcık üzerinden yapılır. Yedi Göller Milli Park'ına kendi aracınızla veya tur otobüsleriyle gidebilirsiniz.
2: Teşekkürler Bezgin. Çok güzel anlattın. Ben devam edeyim istersen.
3: Tabii olur.
2: Batı Karadeniz bölgesinin oldukça engebeli bir yöresinde bulunan Milli Park, heyelanını oluşturduğu göller ve orman denizini andıran zengin bitki örtüsüyle müthiş renk cümbüşü sunuyor. Yedi Göller Milli Park içerisindeki Kapankaya manzara seyir yerine çıkarak gölleri ve eşsiz güzellikleri görmek mümkündür. Bu güzergah üzerinde bir de anıt ağaç bulunmaktadır. Ayrıca Milli Park içindeki

0: ilk üretme istasyonu ziyaret edilebilir.
1: Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi faaliyetleri Yedi Göller'de yapabilirsiniz.
0: Bezgin, inanmıyorum. Gerçekten çok güzel çalışmış.
1: Dur ya dur, daha bitirmedim.
0: Devam et. Hayretle dinliyorum seni.
1: Yedi Göller Milli Parkı bilimsel inceleme ve araştırmalar içinde kuvvetli bir altyapıya sahiptir. Çok sayıda bitki türünü içeren Milli Park, yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına sahiptir. Burada hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Ayrıca meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, köknar, karaağaç, dişbudak, fındık gibi değişik tür ağaçlar da vardır. Bunun yanı sıra porsuk gibi nesli azalmakta olan bitki türleri de mevcuttur.
0: Peki şunu biliyor musun?
1: Ne?
0: Yabani hayvanları.
1: Yaban hayvanlar mı?
0: Evet, burada yabani hayvanlar koruma altında. Doğal ortamlarında yaşayabiliyorlar. Müthiş değil mi?
1: Evet, müthiş de yabani hayvan derken ne mesela?
0: Sincap, geyik, karaca, tavşan, ördek, keklik.
1: Ha, iyi iyi, güzel.
0: Tabii, ayı, domuz, sansar, tilki, kurt da var.
1: Ne? Kurt mu? Aman Allah'ım, ben çok korkuyorum Gezgin. Güzel Ankara'm, canım Ankara'm. Ben Ankara'yı, radyoyu özledim şimdiden. Hadi gidelim buradan.
0: Olur mu öyle Bezgin? Dinleyicilerimizin karşısında korkulur mu? Sen bir maceracısın.
1: Ben yemeden, içmeden ve uyumadan sorumlu bir maceracıyım.
0: Peki o zaman, söyle, Yedi Göller'in neyi meşhur?
1: Balık tabii ki. Niye geldim bu kadar yolu sanıyorsun?
0: Ayıp ayıp be Bezgin. Canlı yayında dinleyicilerimizin karşısında söyleme bari.
1: Ama öyle. Büyük Göl, Yedi Göller'de canlı alabalık yetiştirilmesi için kullanılıyormuş. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuş. Düşünsene, alabalık, arasında kaşar, tereyağında...
0: Tamam tamam, anladım, acıktın sen. Programı bitirelim de gidelim bir alabalık yiyelim.
1: Tamam, hadi hemen bitir.
0: Azıcık sabret, daha anlatacaklarım var. Daha göllerden bahsetme.
1: Anlat hadi, anlat.
0: Sağ ol. Milli Park bünyesinde Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl olmak üzere 7 göl vardır. Bu göller aralarında 100'er metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. Ortalama 780 metre yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü ise Büyük Göl'dür. En derin yeri ise 15 metredir.
1: Burası ayrıca fotoğrafçıların da uğrak yeri.
0: Bezgin haklı değerli dinleyiciler. 7 göller ayrıca fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri. 1 hektarlık alanda çadırla veya karavanla konaklayabilirsiniz. Yani bizim gibi.
1: Ne? Kamp mı kuracağız?
0: Tabii önce alabalık yiyeceğiz Bezgin. Sonra aracımızla aşağı ineceğiz. Nazlı Gölü'nün kenarına kampımızı kuracağız. Kampta ben nöbet tutarım, sen korkma.
1: Tamam o zaman. Hadi bitirelim programı.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümü de burada sona eriyor. Burası çok güzel. Siz de gelin. Pişman olmayacaksınız. Unutmadan söyleyeyim. Yedi Göller Milli Parkı'nı ziyarete en uygun zamanı ise Nisan ve Kasım ayları arasıdır. Bizim gibi kamp kurabilir ya da bungalov evlerde, yani kulübelerde kalabilirsiniz.
1: Evet, burada çok güzel uyunur. İster çadırda, ister ağaç evde. Havası tertemiz. Gezgin, nöbet tutacaksın değil mi?
0: Haftaya başka bir güzellikte buluşmak üzere.
2: Gezgin ile Bezgin.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.

0: 1902 yılında doğdum. Babam İtalyan mucit Guglielmo Marconi. Hayal kurmayı seviyor musun? Bence seviyorsun. Benimle her zaman hayal kurabilirsin ve yakın arkadaş olabiliriz. Beraber eğlenebilir, gülebiliriz. Benden çok şey de öğrenebilirsin. Her an, her yerde yanında olabilirim. Dünyanın her yerine seninle gelebilirim. Çok konuşurum, çok şarkı söylerim. Bil bakalım, ben neyim?
1: Sanırım anladınız. Bu nesne radyo. Hala yaygın ve çok sevilen iletişim araçlarından biri. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

gençlik gülden pes solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı.

0: olsacak.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de spor. Türkiye'deki uluslararası spor organizasyonları. Avrasya Maratonu. Avrasya Maratonu sadece bir yarış değil, aynı zamanda sosyal bir etkinliktir. Bu maraton, dünyanın eşsiz manzaralarından birine yolculuktur, dostluktur, kavuşmaktır, birleşmektir. Asya ile Avrupa kıtaları arasında yapılan bu maraton, 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul'da düzenlenir. Bu yarış ilk kez 1 Nisan 1979 günü yapılmış, yarışmaya yerli ve yabancı atletler katılmıştır. Son yıllarda halk koşusu, 15 kilometre koşusu ve maraton olmak üzere 3 farklı güzergahta düzenlenmektedir ve yarışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize etmektedir. Yarışa kayıt yapabilmek için katılımcıların 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Yarışta 3 farklı kategori bulunuyor. Yarışta ayrıca engelli sporcular için özel bir kategori de var. Her yıl bu koşuya binlerce kişi katılmaktadır. Örneğin 2012'de bu yarışlara 88 ülkeden toplam 13.006 kişi katılmıştır. Avrasya Maratonu sadece bir yarış değildir. Aynı zamanda sosyal bir etkinliktir. Bu maraton dünyanın eşsiz manzaralarından birine yolculuktur.

0: dostluktur. Bu maraton dostluktur, kavuşmaktır, birleşmektir.
1: Yurt FM 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

WhatsApp'ta imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününde, güneşli bir Ankara gününden. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah sağlığınız iyidir. Yine güzel bir Sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Hepsi birbirinden değerli. Bizleri bilgilendirdikleri için, bizlere güzel şeyler söyledikleri için, hayatımıza dair, yaşamımıza dair. Onun için hepsi birbirinden değerli. Yine çok sevdiğimiz, çok sevdiğim, her zaman da beraber olduğum ama bu programdan da beraber olduğum için mutlu olduğum bir hocamız, doçent doktor Gökhan Tuna Öztürk, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hekimlerinden kendilerini konuk ettik. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz hocam?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Sizin böyle tecrübeli

0: olduğunuzu bildiğim için rahatça girdim şu noktada. Dün de bir TV programında izlemiştim sizi. O yüzden tecrübenizden dolayı da çok rahat davranıyorum diyebilirim. Diğer konuklarımız da genelde hekimlerimizin hepsi çok rahat bizle muhabbet edebiliyorlar. Evet. Soruları cevaplayabiliyorlar. Sizden de bu elektriği aldık. Evet, bugün boyun ağrılarıyla ilgili konuşacağız değerli konuklar. Boyun ağrılarının sebeplerini, teşhis noktaları, tedavileri, ne yapılması lazım, bunlarla ilgili bizlere bilgi verecek hocamız. Ama bundan önce WhatsApp numaramı vermek istiyorum. İletişim numaralarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hocamıza sorularınız varsa iletebilirsiniz. 531-210-6705 nolu WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz değerli hocamıza. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Boyun ağrılarına direkt girelim. Tamam. Boyun ağrıları nelerdir? Ne tür boyun ağrıları vardır? Bunları sınıflandırabilir miyiz? Boynumuzun ki. Zaten bundan bahsederken anatomik olarak da bahsedeceksiniz durumunu. Böyle başlayalım. Hı. Buyurun hocam.
1: Öncelikle o bölgeyi tabii boyun ağrılarını anlayabilmek için, bu konuda biraz yorum yapabilmek için o bölgeyi kabataslak bir bilmemiz lazım. Bunun hani sınırlarını bir çizmemiz lazım. Boynumuzda omurgamız bizim eksen organımız. Tüm vücudumuzun eksen organı, ağırlığı taşıyan organımız, bütün omurgamız. Bu omurgamız 5 lomber, 12 torakal ve 7 tane de boyun omurundan oluşuyor. Torakal dediğimiz bölge sırt bölgesi. Bu en çok bu boyun ağrıları bu 7 omurun, üstteki 7 omurun ağrıların oluştuğu bölge. Tabi burada sadece bu omurlar yok. Bu omurlardan başka orada kas yapılar yine mevcut. Bu bölgenin sırt bölgesiyle, omuz bölgesiyle yakın ilişkisi mevcut. Bunlardan dolayı çok farklı sebeplerden kaynaklanan boyun ağrılarıyla biz karşı karşıya kalabiliriz. Günümüzde peki boyun ağrılarının en sık sebebi ne diyecek olursak, özellikle gençleri daha çok etkileyen, masa başında çalışanları daha çok etkileyen, duruş bozukluklarına bağlı boyun ağrılarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, postürümüz bozulduğu zaman bu kaslarda, özellikle boyun ve sırt kaslarında kasılmalar ve kas boylarında kısalmalar meydana geliyor. Bu da bu boyun omurlarının normal yapısal anatomisinde bozukluğa yol açıyor. Ve birçok hastamızın işte bende düzleşme var dediği duruma yol açabiliyor. Normalde boyunun C şeklinde bir kavisi vardır. Hı hı. Bu kaslarda olan bozukluklarda, bu yapısal kısalıklarda bu kaviste bir düzleşme meydana geliyor. Bu düzleşmenin bir adım sonrasında zaten fıtıklaşma oluyor. Aslında boyunda ağrıya sebep olan etken çoğunlukla bu kaslardaki spazmlar.
0: Yani biz şöyle, hani boyun ağrısı denince ilk akla gelen, hepimizin daha doğrusu, hani boyun fıtığı dediğimiz hadise çok duyduğumuz, ama diyorsunuz ki bu sadece boyun ağrılarının sebebi, sadece bundan kaynaklı değil.
1: Tabii.
0: Yani birçok sebebi olabilir.
1: Evet, birçok sebebi olabilir ve aslında bu boyun fıtığı dediğimiz olay sadece bu boyun ağrılarının %3, yani bilemediğiniz %5'lik bir sebebini oluşturur. Çoğunlukla mekanik sebepler, özellikle kas kaynaklı sebepler daha fazla yer tutar.
0: Peki bunları sınıflandırdığımız zaman, ayırt etmemiz gerektiği zaman nasıl ayırt edebiliriz? İşte bir fıtıktan kaynaklanan boyun ağrısı dedik. Bir de hani postür bozukluğu. Malumunuz günümüzde insanlar daha çok masa başlarında oturuyorlar. Bu masa başlarında oturduğu için de bu sıkıntılar doğuyor. Bunları ayırt etmemiz gereken sebepler ne olabilir? Neye göre ayırt etmemiz lazım? Öyle söyleyeyim.
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir ki bunlar birbirinin içine geçmiş durumlardır. Kaslardaki bir spazm boyunda düzleşmeye, boyunda düzleşme sonrasında fıtıklaşmaya neden olabilir. Bunlara birbirine içine geçmiş durumlar olduğu için boyun fıtığı olan bir hastadaki ağrı kas spazmına da bağlı olabilir. Boyun fıtığına da bağlı olabilir. Bunların ikisinin karışımından da meydana gelebilir. Bu ağrıyı potansiyelize eden, etkisini artıran bir faktör olarak bu durumların birleşmesi karşımıza çıkabilir. Ama bunları şöyle sınıflamak lazım. Bu boyundaki ağrıların, kas spazmına bağlı ağrıların başka bir etkene de bağlı sebepleri de olabilir. Yani başka semptomlara da yol açabilir. Mesela ne olur? Bu kas spazmlarında özellikle yayılan ağrı olabilir. Bu ağrı kola yayılabilir, omza yayılabilir, enseye doğru yayılabilir, baş bölgesine yayılıp baş ağrısına yol açabilir. Örneğin bize gelen migren tanısıyla gezen hastaların biz birçoğunda aslında boyun kaslarında spazm tespit ediyoruz ve ağrının buna bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi kaslar

0: aslında bizim bildiğimizden çok çok daha kompleks yapılar. Ve biz kaslarımız, vücudumuzun kasları, vücudumuzun konuşan dili diyebiliriz. Bir yerdeki bir sıkıntı kaslarımızda bize bulgu olarak geri dönebilir. Mesela bir boyun kasındaki bir sıkıntı biraz önce de dile getirdiğim gibi baş ağrısına neden olabilir. Geçmeyen göz ağrısı yapabilir, gözlerin arkasında ağrı hissi yapabilir, kulak çınlamasına yol açabilir. Temporomandibüler eklem dediğimiz çene ekleminde sıkıntılara yol açabilir, gece diş gıcırdatma sendromlarına, semptomlarına yol açabilir. Omuza yayılan ağrı yapabilir. Sadece kastan kaynaklanan nedenlerle tüm kola yayılan ağrı yapabilir. Ki bu en çok boyun fıtığıyla karşılaştığımız, servikal fıtık dediğimiz boyun fıtığıyla karıştırılan durumdur.
1: Yani boyun ağrılarında önemli olan birçok semptom saydınız. Sadece boyunumuzun semptom, arkasında evet. olan bir ağrı değil de bunun yanında kulak çınlamasına kadar anladığım kadarıyla.
0: Kulak çınlaması, gece dişleri gıcırdatma, çiğneme sırasında ağrı, baş ağrısı, omuz ağrısı, kola yayılan ağrı. Hatta bazen bu kaslarda spazma bağlı sol tarafına ağrı vuran hastalarımız kalp krizi şüphesiyle kardiyoloji servislerine, acil servislere başvurabilirler. Bu derece yayılan ağrılar yapabilir.
1: Evet, çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Boyun ağrısı deyip de geçmemek lazım. İleri seviyede boyun ağrılarında bunlarla karşılaşmamız mümkün. O yüzden dikkat edeceğiz. Böyle durumda mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Dinleyicilerimiz çok önemli. Peki işte kastan da bahsettik. Spinalden biraz önce, yani fıtıksal ağrılardan da bahsettik. Fıtıksal ağrıları şöyle açarsak daha çok. Bunların ileri derecesi, daha doğrusu en çok karşılaştığınız, fıtıktan kaynaklı karşılaştığınız en çok ağrılar nelerdir? Onları bir öğrenebilir miyiz?
0: Tabii, şimdi bunun için yine biraz o boynun normal yapısal anatomisine bir göz atmamız gerekiyor. Bu boyun omurları arasında bizim omurilik dediğimiz tüm vücudumuzun sinirlerini taşıyan ana kaynak, ana merkez bulunmakta. Omurilikten de boyun seviyesinden kollara giden sinirler, sırt ve bel seviyesinden de daha ziyade gövde ve alt ekstremiteye, bacaklara giden sinirler çıkmakta. Fıtıklaşma dediğimiz hadise de boyun omurları arasındaki disklerin bu bulunduğu kanalın dışarına taşması ve buradaki bu sinir köklerine bası yapması durumu. Buna göre nereden bir fıtıklaşma olursa boyun omuru, bu fıtıklaşma nereden olur ve nereye baskı yaparsa buna göre değişik sinir semptomları oluşturabilir. Örneğin ileri derecede bir boyun fıtığında omuriliğin kendisine, merkezine yapılan bir bası tamamında başın aşağı tarafında güçsüzlüğe, bir felç benzeri durumlara yol açabilirken sadece sinir köküne olan bir bası da tek taraflı kolda uyuşma, karıncalanma, ağrı, acı hissi gibi şikayetlere yol açabilir.
1: Peki bir dinleyicimiz sormuştu. Dar kanalının olduğunu söyledi. Bu fıtıkla ilgili midir? Yani boyun spinal kord dar kanallarının.
0: Tabii. Şimdi tabii sadece diskler yok bu yapısal olarak baktığımız zaman. Omurların arasında bulunan faset eklem dediğimiz yapılar var. Bu eklemleri birbirine bağlayan bağ yapıları var. Hı-hı. Bu eklemlerdeki dejenerasyon ve bu bağlardaki kalınlaşma da yine o omurilikte daralmaya yol açabilir. Böylece bu daralmanın sonrasında omurilikte kanlanmasında bozulma olabilir ve bu da oranın hasarı olarak karşımıza çıkabilir. Tabii daralma biraz daha farklı bir durum. Bunu servikal fıtıktan, boyun fıtığından ayırmak lazım. Bu durumda boyunun aşağısına doğru sadece kollara değil tüm vücuda yayılan ağrı, karıncalanma ve güçsüzlük şikayetleri olabilir.
1: Evet, basit bir boyun ağrısı deyip geçmemek lazım. Çok da basit değil. Bunun çok çeşitleri olduğunu hocamız da söyledi ama yine bir soru sormak istiyorum. Bu doğumsal anomalilerde, ya yani doğumsal olarak boyunda herhangi bir rahatsızlıkla size gelen hastalarımız oluyor mu veya var mıdır? Bunların çeşitleri var mıdır
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii. Doğumsal olarak da bu anomaliler olabilir. Bizim çeşitli adlarla isimlendirdiğimiz hastalıklar var. Bu tip durumlarda boyunun aşağısına doğru bir sıvı birikmesi, ödem ve omuriliğe bası durumları olabilir. İşte Arnold Chiari sendromu dediğimiz bir sendrom var. Kafa tabanından aşağıya doğru bir sıvının yayılması ve orada omuriliğe bası yapması. Ya da silingomiyeli dediğimiz durumlar var. Ya hidrosefaliye bağlı beyindeki sıvı şeyine artışına bağlı durumlarda omuriliğe daralmasına yol açan durumlar olabilir. Bunlar doğumsal olarak karşımıza çıkabilen nedenler. Ama bunların toplumdaki sıklığı bizim biraz önce bahsettiğimiz o kaslardaki

0: yapısal bozukluğa bağlı olan ağrılardan çok çok çok daha az.
1: Evet. Peki bir şey daha soracağım hocam. Bu da çok önemli. Herkesin karşılaştığı belli bir yaştan sonra, ki son zamanlarda duyduğum kadarıyla yani erken yaşlarda da görülebilen osteoporoz, yani kemik erimesi. Kemik erimesi sonrasında boyunda meydana gelebilecek ağrılar olabiliyor mu?
0: Şimdi kemik erimesinin kendisi aslında direkt hiçbir zaman ağrı yapmaz. Bu hususu bir öncelikli olarak ortaya koymamız lazım. Kemik erimesi kaslarda ancak kemiklerde bir kırılma meydana geldiyse bir ağrının nedeni olabilir. Kemiklerdeki bir hasara bağlı, oradaki bağlarda ve kaslarda bir hasar oluştuysa bu yolla ağrıya yol açabilir. Ama kendisi kemik erimesi tek başına ağrı yapan bir etken değildir. Bir de kemik erimesinde boyundaki omurlardan ziyade biz daha çok sırt bölgesi ve bel bölgesindeki omurlarda etkilenme bekliyoruz. Buralardaki omur dediğimiz o vertebra yapılarında biraz daha boylarında kısalma ve kompresyon kırığı dediğimiz kırıklara rastlayabiliyoruz. Kemik erimesi daha boynu çok fazla etkilemez. Bu açıdan etkilemez. Evet.
1: Yani kemik erimesi olan bir insanın boynunda çok ağrı olmaz.
0: Evet, bunu direkt söyleyebiliriz.
1: Fibromiyalji hakkında ne diyebilirsiniz? Boyun ağrılarında fibromiyalji etkili midir hocam?
0: Şimdi zaten biraz önce saydığımız bu kas sendromu durumları, bunların çoğu ağrılı kas sendromları olarak geçer. Fibromiyalji ve ağrılı kas sendromu durumları da aslında iç içe geçmiş iki hastalık gibi düşünebiliriz. Fibromiyalji yaygın bir semptomlar bütünüdür. Günümüzde kronik yorgunluk sendromuyla da çok fazla anılır. Kas romatizması denir. Fibromiyalji uyku bozukluğuna bağlı olarak sabah dayak yemiş gibi uyanma, yaygın kas ağrıları, yaygın eklem ağrıları, ellerde ayaklarda uyuşma, depresyon benzeri belirtiler, bayanlarda dismenöre dediğimiz aylık dönemlerinin ağrılı olma durumu, kabızlık ve bunun gibi birçok semptom bir arada bulunduran bir hastalık hastalıktır. Yani fibromiyalji toplumumuzda yaygın olarak görülür. Özellikle genç bayanların hastalığıdır. Ve fibromiyalji ile ilgili hani şunu da bilmek lazım. Fibromiyalji çok şiddetli baş ve boyun ağrıları yapabilir. Ve bu durumlarda da hastalarımız işte boyunda düzleşme, boyun fıtığı gibi tanılar alıp yanlış tanıyla dolaşabilirler. Onun için fibromiyaljinin semptomlarının ne olduğu bilinip buna göre bir farkındalık oluşturmak çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela siz bir fizik tedavi hekimine gittiğiniz zaman boyun ağrınızı söyleyebilirsiniz. Hadi biraz sorarsa baş ağrınızı da söyleyebilirsiniz. Ama çoğunlukla bir kabızlıktan bahsetmezsiniz. Ya da bir aylık dönemliğinin ağrılı olduğundan bir bayan bahsetmez yani bir fizik tedavi hekimine gittiği zaman. Bunların her birini ayrı ayrı branş hekimlerin işi olarak görür. Ama aslında bunlar bir semptomlar bütünüdür. Bunların onun için hekiminize danıştığınız zaman bütün bu şikayetlerinizi düzgün olarak anlatmanız, bu konuda ona yardımcı olmanız daha doğru bir tanı almanıza ve bu şekilde doğru tedaviye ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
1: Fibromiyalji son zamanlarda çok görülen rahatsızlıklardan birisi herhalde, tahmin edersem.
0: Fibromiyalji oldukça yaygın toplumumuzda. Özellikle genç bayanlarda, 20-40 yaş arası bayanlarda çok görülür. Tabii günümüzde stres faktörünün fazla olması, bu elektromanyetik maruziyetin artması, yediğimiz gıdalardaki artık hani bozulmalar, bu genetiğe oynanmış gıdalara daha çok maruz kalmak gibi durumlar fibromiyalji sıklığını artırıyor. Çünkü bunların hepsi, bu saydığımız faktörler, vücudun savunma sistemini ve bağışıklık sistemini ve temel madde dediğimiz bağ doku sistemini bozuyor. Bu bozukluklarda fibromiyalji zeminini, fibromiyalji oluşumunu daha da kolaylaştırıyor.
1: Evet, çok önemli meseleler bunlarda. Şey sormak istiyorum, peki tanısal olarak biz boyun ağrılarında ne tür tanıları kullanıyoruz? Hangi tanılarla boyun ağrılarını tespit
0: öncelikle
1: edebiliriz?
0: Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hastanın vereceği hikaye, anlatacağı yani hikaye, kendi şikayetlerini doğru anlatması ve hekimin yapacağı klinik muayeneden daha değerli bir tanı yöntemi yoktur. Yani şöyle bir yaklaşım olmamalı. Benim boynum ağrıyor, bir MR çektireyim de bir bakılsın. Çünkü biz, MR'ın bize gösterdiği oradaki omurların yapısı ve oradaki sinirlere bir bası olup olmadığıdır. Ama biraz önce de söylediğim gibi oradaki sinirlere bir bası varlığı her zaman sizin ağrınızı açıklayacak bir durum değildir. Ya da oradaki bulunacak herhangi bir fıtık sizin o fıtığın tedavisi sizin şikayetlerinizi giderecek bir durum olmayabilir. Bunun için en önemlisi hastanın şikayetlerini düzgün anlatması ve hekimin muayenesidir.
1: Evet, yani
0: bununla birlikte tabii hani MR
1: tanısal olarak
0: direkt röntgen, tomografi gibi yöntemler

0: bunlardan kaynaklı boyun ağrılarından bahsettiniz. Aslında çok önemli olan bir şey. Masa başı çalışan dinleyicilerimiz nelere dikkat etmeli? Yani boyun ağrılarının olmaması için en çok yapılması gereken şey nedir?
1: Bir ne kere düzgün postürümüzü her zaman koruyacağız. Bir vücudun bir dik duruşu vardır. Normal oturuşta omuz ve kalçanın aynı hizada olması, postürün dik olması, hatta bel boşluğunun da bir yastıkla ya da bir bu bel boşluğu için kullanılan bir aparatla desteklenerek oturulması en güzelidir. Çalışırken bizde de çok fazla görülen bir durum bu. Kendimizi kaptırarak, kambur oturarak çalışma ya da masaya eğilerek çalışma, ekranın içine düşecek gibi ekrana eğilerek yapılan çalışmalar bu postür bozukluğunun önemli sebepleridir. Özellikle uzun süre çalışılacaksa 15 dakikada bir, olmuyorsa yarım saatte bir muhakkak germe egzersizleri yapılarak sırt kasları rahatlatılmalıdır. Oradaki kasların boyunun kısalması, kısa kalması engellenmelidir.
0: Yani oturarak çalışan dinleyicilerimiz bunlara dikkat edecek.
1: Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli. Bunlar çünkü uzun süre devam ettiği zaman hiç tarif edilmeyecek sendromlara yol açabilirler. Söylediğim gibi başta da baş ağrısı, kulak çınlaması, konsantrasyon eksikliği bu bozuk postürün sebepleri olarak karşımıza çıkabilir.
0: Evet, bunun tedavi sürecinde konuşacağız ama ondan önce de size sormak istediğim bazı şeyler de var. Hani boyun ağrısı sadece bu daha çok bahsettiğimiz şeyler mekanik şeyler tahmin edersem. Sizin daha çok bahsettiğiniz şeyler işte oturma olsun, dikkat edilmesi gereken şeyler. Dik oturmak gerekir, işte bel boşluğunuzu mutlaka besleyin dediniz. Bunun yanında boyun ağrılarının sebeplerinden birisi işte bildiğimiz de spinal tümörler veya kanser çeşitleri, işte daha çok menenjit, multiple miyelom gibi hastalıklarda boyun ağrılarına sebep verebilir mi? Olur mu
1: tabii
0: yani?
1: Tabii, bunlar boyun ağrılarına sebep verebilir. Bunlar kemik dokuyu etkilerler. Kemik dokuda büyümeye yol açarlar. Oranın invazyonuna bağlı, oranın kanser hücresi tarafından işgal edilmesine bağlı ağrılar olabilir. Bu ağrılarda özellikle boyunda kemik üzerinde hassasiyet tespit edilir. Boyunun o kemik omur yapısı üzerinde hassasiyetler tespit edilebilir. Hı hı. Ve bu muayene bulgusu varsa muhakkak ileri bir inceleme yöntemiyle MR, tomografi ya da ilk aşamada radyografi, röntgen incelemesi gibi incelemeyle incelenmesi gerekir. Bunlar bizim boynun hastalıklarında kırmızı bayrak dediğimiz özellikle tümör ve enfeksiyonlar boyun omurlarının etkileyen nedenler, kırmızı bayrak dediğimiz semptomlar olarak karşımıza çıkabilir. Ani gelişen bir güçsüzlük, güç kaybı, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen kronik ağrısının olması gibi durumlar olabilir. Bu açıdan da muhakkak hekim uyanık olmalıdır.
0: Bunlara dikkat
1: etmelidir. Evet.
0: Lazım. Peki yine günümüz hastalıklarından obezite diyelim. Yani obezite günümüzde boyun ağrılarına etkisi nedir? O varsa bir hastamızda o nelere dikkat etsin? Ne yapması lazım? Her kilo veremiyorum şimdi, mesela artık yani yapıyor ama olmuyor. Olabiliyor. Bazı hastalarımız veremiyorum deyip o tarz hastalar nelere dikkat etmesi şimdi, lazım?
1: Bunu gittiğimiz yerde tabii vurgulamamız lazım ki obezite son derece tehlikeli bir durumdur. Son derece tehlikeli bir hastalıktır. Düzgün beslenilmesi gerekmektedir. Ve birçok hastalığında sebebi olabilir ki bunların başında da şeker hastalığı gelir. Şeker hastalığı zaten bütün sistemleri etkileyen bir hastalıktır. Bunun için iş işten geçtikten sonra değil de bu durum oluşmadan önce hiç obez olmamak
0: en iyisi.
1: En önemlisi. Hı. Bunun için beslenmeye dikkat etmek lazım. Biz obeziteyle mücadelede ya da hiç hastalarımızın kilo almaması için önerdiğimiz bazı beslenme önerilerimiz var. Bir kere aşırı karbonhidratla beslenmeyi biz çok önermeyiz hastalarımıza. İkincisi bu biraz bazı diyet uygulamalarına aykırı olabilir ama biz öyle çok işte uzun ara sık sık yemek yemeyi hastalarımıza çok önermiyoruz. Özellikle akşam vakitlerinde yemek yenilmesini çok önermiyoruz. Günde iki öğünden daha fazla yenilmesini önermiyoruz. Bununla birlikte hastalarımıza bol su içmelerini öneriyoruz. Burada da kriterimiz şu, bol su içmeleri. Bu hep mesela gelen bir sorudur. Her denilir ki bol su için. Ne kadar içeceğiz? 100 kiloluk adama da sen günde 2,5 litre su iç. 70 kiloluğa da sen günde 2,5 litre su iç demek olmaz tabii. Bunu hastaya özel düzenlemek lazım. Bunu da ortalama her hastanın kilo başına 35-40 mililitre su içmesi şeklinde. Yani bir 70 kiloluk bir hastanın 2,5 ila 3 litre arası su içmesi

0: hani önerilmelidir. Bu içtiğimiz çaylar, meyve suları ya da diğer işte koladır, kahvedir. Bunlar kesinlikle bu ölçüme dahil edilmeden bu hesaplanmalıdır. Burada sadece suyu bahsediyoruz. Hatta ve hatta içtiğimiz her çay ya da kahve için bir bardak çay içiyorsak bir bardak su hesapladığımız miktara eklememiz gerekir. Çünkü kahvede ve çayda bulunan, içeriğinde bulunan maddeler uyarınca zaten vücuttan su atılımını, idrar atılımını artırdıkları için onlar da bizi aslında bir su kaybına yol açabilir aldığımız suyla beraber.
1: Yani mutlaka suyu...
0: Suyu bol içmelerini öneriyoruz.
1: Yani bu obeziteyi etkileyen, yani ilerlemesini...
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Dünyamızın %70'i su. Vücudumuzun da %70'i su. Hı hı. Ve vücudumuzda bir döngü var. Bu döngüyü de su aracılığıyla biz aslında sağlıyoruz. Hücrelerimizin beslenmesinde bu temel madde dediğimiz bağ dokusundaki suyu etkili. Hücrelerimizin sinir ağlarının iletiminde bu suyun temiz olması etkili. Onun için biz bu suyu ne kadar yenilersek, ne kadar çok kendimizi bu şekilde hani bu kirlerden arındırırsak, bu toksinleri atabilirsek o kadar çok hem hastalıklarla hem de bu obeziteyle mücadele edebiliriz.
1: Peki.
0: Bunun için bol su içmemiz lazım.
1: Bol su içelim. Her programımızda belirttiğimiz üzere yine belirteceğiz. Sigara diyoruz. Yani sigaranın buna bir etkisi var mı?
0: Sigarayı şöyle söylüyoruz.
1: Belki içenler kızacak bize ama ya her şeyi de sigaraya bağlamayın kardeşim diyenler olacak. Tabii. Bunu söyleyelim lütfen.
0: Şimdi sigarayı şöyle söylüyoruz. Hani şu oluyor. Ben az içiyorum. Ben işte şey değilim. Dudak tiryakisiyim. Yemeklerden sonra bir tane keyifli oluyor şeklinde şeyler olabiliyor. Bahaneler olabiliyor. Ama denilse ki hayatım boyunca sadece bir tane sigara içeceğim. Onu da içmeyin derim. Bu konuda bu kadar netim. Sigara hem baştan beri saydığımız bütün ağrıları artıran bir durum, artıran bir faktör sigara içmek. Hem de biraz önce anlattığım gibi bizim vücudumuzda hücrelerimizin arasında iletimi sağlayan, sinir iletimimizi sağlayan, bütün vücudumuzun bağlantısını sağlayan temel madde dediğimiz maddenin temeli su. Ve siz her sigara içtiğinizde bu suyu kirletiyorsunuz ve bütün bu iletim ağını bozuyorsunuz. Hastalıklara karşı mücadelenizi düşürüyorsunuz. Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyorsunuz. Damar yapınızı bozuyorsunuz. Damar hastalıkları, kalp hastalıklarına risk faktörünü artırıyorsunuz. Akciğerleriniz bozuluyor. Solunum yeteneğiniz bozuluyor. Akciğerleriniz bozulup solunum yeteneğiniz azaldığı zaman ne oluyor? Bu direkt bizim omurlarımızı etkiliyor. Özellikle sırt omurlarımızı etkiliyor. Sırt omurlarımızın etkilenmesi bütün sinir sisteminde bir etkilenmeye neden oluyor. Özellikle sırt bölgesinden çıkan sempatik sinir sistemi dediğimiz vücudun regülasyonunda önemli rol oynayan bu sinir sisteminde bozulmaya yol açıyor. Ve bunların sonucunda da bütün hastalıkların kaynağı olarak sigara risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, bir dinleyicimizin sorusu var. Merhabalar demiş. İsmini yazmamış. İsimlerini yazarlarsa söylerim. WhatsApp'tan atmış mesajını. Her sabah boyun ağrısıyla uyanıyorum. Ancak çalıştığım için doktora gitme fırsatım olmuyor. Ortopedik yastık faydalı olur mu?
0: Şimdi bununla ilgili şunu söylememiz lazım. Şöyle reklamlara ya da işte şu tür hani şeylere kanmamak lazım. Bu yastık boyun ağrısına birebir, bu yastık boyun fıtığına iyi gelir. Nasıl yastıkta rahat ediyorsanız o şekilde bir yastıkla yatın. Yüksek yastıkta rahat ediyorsanız yüksek yastık, işte çok ince çarşaf gibi bir yastıkla yatabiliyorsanız öyle yastık. Ama boyun fıtığı yastığı, boyun ağrısı yastığı, yüksek destekli yastık, bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen kişiseldir. Hasta nasıl rahat ediyorsa o şekilde yatacak. Nasıl rahat uyanıyorsa o yastığını kullanacak.
1: Yani boyun fıtığı yastıkları birebir bu işe engel değil. Yani
0: değil. Tabii. Dikkat burada edin. Hastanın sabah uyandığındaki konforu önemli. Yok yumuşak yerde yatacak, yok rahat yerde yatacak. Bunların hiçbiri şey değil. Hastaya direkt söylenebilecek öneriler değil. Hasta direkt nerede rahatsa orada yatacak.
1: Şimdi şöyle, hani boyun ağrısıyla uyanıyorsa bir hastamız veya bir...
0: Bunun iki tane sebebi olabilir. Bir, kronik bir hastalığı zaten vardır. Orada saydığımız o kaslardaki ya da omurlardaki nedenlere bağlı hastalığı olabilir. Bir diğer sebebi de yastığı rahat değildir. Hani hemen gidip bir ortopedik yastık araştırmak almak yerine bence önce evdeki yastığını değiştirmeyi denesin.
1: Hem daha ekonomik olur herhalde hocam.
0: Tabii.
1: Bir yastık almaktansa elimizdeki yastığı değerlendirip ondan sonra şey yapalım.
0: Hayat çok pahalı değil de işte biz kendimiz pahalılaştırıyoruz aslında.

0: Evet, dikkat etmemiz lazım.
1: Dikkat etmemiz lazım.
0: Yani elimizde olan şeylerden değerlendirip ondan sonra dışarı
1: yönelmemiz
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, biz maalesef hemen hazırcı olduğumuz için bir an önce sonuca ulaşmak için elde ne varsa, ne tavsiye edilmişse ona doğru koşuyoruz, onu almaya çalışıyoruz hocam. Öyle oluyor.
1: Maalesef evet, buna evet, dikkat etmemiz lazım.
0: Değerli dinleyenler, doçent doktor, fizik tedavi uzmanı doçent doktor Gökhan Tuna Öztürk beyefendi ile boyun ağrıları ile ilgili konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: birlikte konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde boyun ağrılarının sebepleri, nedenleri, teşhisi konusunda sizinle konuştuk ve şimdi bu bölümümüzde de tedavisine geçeceğiz efendim. Boyun ağrılarının tedavisi nasıl olur? Neyle tedavi edilir? Hangi boyun ağrıları neyle tedavi edilir? Bununla ilgili konuşacağız. Hocam, boyun ağrısı tedavileri kaç çeşittir? Nasıl sınıflandırabilirsiniz bunu?
1: Tabii burada her zaman söylediğimiz gibi öncelikle ağrıya neden olan faktörü tespit edip o faktöre yönelik tedavi yapmak önemlidir. Yoksa boyun ağrısının şu şekilde bir reçetesi vardır demek yanlış olur.
0: Yanlış olur.
1: Evet. Bunun için tabii bizim uyguladığımız değişik yöntemler var. Değişik tedavi modaliteleri var. Bunlardan bizim her zaman her hastayımıza önerdiğimiz, hasta olmayı beklemeden sağlıklı insanlara da önerdiğimiz bir kere egzersizlerimiz var. Boyun egzersizlerimiz. Hı hı. Ve bunlardan da en güvenli yapılabilecekler germe egzersizleri. Biz bunları hastalarımıza çok sıklıkla öneririz. Bu germe egzersizlerini. Bununla beraber eğer ki söylediğimiz gibi oradaki kas yapıyla ilgili bir durum varsa bu kaslara yapılacak lokal iğnelemeler, lokal enjeksiyonlar, kuru iğne tedavisi ya da ilaçlı iğne uygulamalarla enjeksiyon tedavileri oradaki ağrılar için yapılabilir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bu hastalıkların tedavisinde yine faydalı olabilir.
0: Bunlar medikal tedavi.
1: Medikal tedavi olarak tabii ki. Ve yine bizim fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarındaki sıcak uygulamalar, elektrik stimülasyonu gibi uygulamalar bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
0: Peki, en çok kullanılan, sizin de en çok sık karşılaştığınız tedavi yöntemi nedir? Veya en çok sonuç aldığınız tedavi yöntemi nedir diye sorsam hangisini tabii söylersiniz?
1: En çok kullandığım tedavi yöntemini söylemem için en çok karşılaştığım hasta tipini söylemem lazım. En çok karşılaştığımız hasta tipi özellikle bu baştan beri bahsettiğimiz kas spazmına bağlı yaygın ağrısı olan, hatta baş ağrısı ve yaygın omuz ve kol ağrısı olan hasta grubu. Bu hastalarda enjeksiyon tedavisiyle beraber germe egzersizleri son derece faydalı ve hastalarımızda %70-%80 civarında bir rahatlamayı daha birinci seanstan sağlayabildiğimiz bir tedavi yöntemidir.
0: Evet, çok önemli. Benim de başıma gelmişti. Malumunuz ben kolum ağrısı, kol ağrısıyla geldim. Sizinle konuşmuştum. Hatta kolumu böyle sarkıtıp boynuma bir hareket yaptınız. Çok şaşırmıştım. Ne alakası var? Hani boyundan gelen ağrının kolun geçeceğini hiç düşünmemiştim.
1: Tabii. Mesela şimdi burada işte şunu söylemek lazım. Boynumuzdan kollarımıza giden damar sinirlerle beraber damarlar da çıkıyor. Ve boyundaki bir kastaki bir spazm, bir kasılma bu damar sinir paketine bası yapıp bize kolda ağrı olarak yansıyabiliyor. Yani boyun kasındaki bir spazm bize illa boyunda ağrı verecek diye bir şey yok. Bu kolda da ağrı yapabiliyor. Ve siz boyundaki sıkıntıyı düzelttiğiniz zaman basit bir germe egzersiziyle o kası rahatlattığınız zaman koldaki ağrınız geçebiliyor.
0: Son zamanlarda da en çok kullanılan yöntemlerden birisi herhalde bu germe hareketleri bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Biz buna mobilizasyon egzersizleri diyoruz. Germe ve mobilizasyon egzersizleri. Bunlara ek olarak manuel tedavi dediğimiz manipülasyon tedavileri, terapileri ve bunlarla beraber çok sık kullandığımız enjeksiyon terapileri son dönemde hasta popülasyonuna bağlı olarak bu dertten muzdarip olan hasta sayısının çokluğuna bağlı olarak en sık kullandığımız tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki hocam, yani germe hareketleri derken boynumuz açısından şöyle düşünelim. Boyun fıtığı veyahut da boyun ağrısı olan bir hastamız gidip gerekli teşhisi aldıktan sonra bazı egzersizler veriyor. Ama sizin tavsiye edeceğiniz bir egzersiz var mı evde hastalarımızın yapabileceği?
1: Özellikle boynunu iki yanına yatırılarak bir tarafa bir tarafa yapılarak boynun yan tarafındaki kasların gerilmesine dayalı egzersizleri her hastamıza çok rahat yapılabilir. Çok yani güvenle kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan, hiçbir zararı olmayan egzersiz tipleridir. Ben özellikle bunları öneririm. Hastalarımız bunları yapsalar, şikayetleri buna bağlı olmasa bile günlük yaşamlarında en az %10-%20 bir düzelme sağlayabilirler.
0: Evet, o zaman hastalarımız evde bunu yapabilirler. Sağ veya sollarının
1: sağ ve sol tarafa. Başı sağ omuza yatırma, başı sol omuza yatırma şeklinde germe egzersizleri.
0: Bunu yaparlarsa boyunlarında eğer ağrı varsa o da rahatlatır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki yine çok uygulamalardan birisi şunu söyleyeyim. Sıcak ve soğuk uygulama.
1: Tabii bunun da sebebe bağlı uygulamak lazım. Özellikle kas spazmı, eklemdeki dejeneratif bir hasar varlığında, halk arasında kireçleme dediğimiz durumların varlığında sıcak uygulamalar faydalı olacaktır. Ancak bu bölgedeki bir ödem, efüzyon, şişlik varlığında biz daha çok tabii soğuk uygulamaları tercih ederiz. Bunlar da hastanın durumuna göre tedavide tercih edilebilecek modaliteler olarak karşımıza çıkar.
0: Peki, bir dinleyicimizin sorusu var. Boyun ve bel ağrıları bir bütün müdür diye sormuş bir dinleyicimiz. Öncelikle ondan sonra bir dinleyicimizin daha sorusu var. Ahmet Bey'in onun da sorusu.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Boyun ve bel ağrılarından ziyade bütün vücut bir bütündür. Yani bel ve boyun ağrıları birbirini tabii ki etkileyebileceği gibi sizin sağ omuzunuzdaki ağrı sol dizinizi, hatta sol ayak bileğinizi bile etkileyebilir.
0: Şaka gibi hocam o da. Yani. Ya,
1: şaka gibi ama gerçek böyle, çünkü vücut bir bütün. Vücudu evet. Birbirinden ayrı düşünmemek lazım.
0: Evet, evet.
1: Bu ağrıların hepsi birbirini etkileyebilir.
0: İyi bir anlatın bence bu.
1: Evet. Evet. Öyle ki hani bel ve boyundan giden yoldaki hani kasları ben size saymaya kalksam ne bu bir saatlik program ne de bugün bize yeter.
0: Evet.
1: Ama şunu söyleyebilirim ki vücudun bir yerindeki ağrı başka bir yerini çok rahatlıkla etkileyebilir.
0: Evet, peki. Merhaba, iyi yayınlar demiş Ahmet Yılmaz Beyefendi, bize bir soru sormuş. Size daha doğrusu. Masa başı bir işte çalışıyorum. Genelde boynumun sol tarafı tutuluyor. Ne yapmalıyım?
1: Şimdi tabii önce bu kas spazmlarında şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Başta bir söyledik ama biraz orayı hızlı geçtik. Stres faktörü de çok önemlidir. Özellikle boyun ağrılarında. Ve stres genellikle hastanın daha çok kullandığı tarafındaki kaslarda bir spazma yol açabilir. Şimdi hani hastamız eğer sol tarafını daha fazla kullanıyorsa bu sol tarafındaki kaslarında biraz daha fazla spazma yol açmış olabilir. Strese bağlı bir spazm olmuş olabilir. Ya da hakikaten sadece postürden etkilenen bir spazma bağlı olabilir. Tabii bu durumda detaylı muayenenin yapılarak hangi kastaysa spazm, o kasa yönelik teşhisin konulup buna uygun germe ve güçlendirme egzersizlerinin verilmesi gerekir. Bunun için de hastamızın biz fizik tedavi rehabilitasyon...
0: Yani sağa veya sola germe hareketi yapması...
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeydouni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat zaptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat zaptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Makaralı Yay erkek takımımız Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay erkek milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni finalde yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan takımımız ülkemizi gururla temsil etti.

Makaralı Yay kadın takımımız Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay kadın milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni finalde mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan takımımız ülkemizi gururla temsil etti.

Genç haltercilerimiz Mısır'da 4 bronz madalya kazandı. Milli sporcularımız Mısır'da düzenlenen Genç Halter Dünya Şampiyonası'nı 4 bronz madalya ile tamamladı. Selahattin Altın koparmada, Tuana Süren sekme ve toplamda, Tuğba Nur Koz ise koparmada bronz madalya kazandı.

Defne Kurt yılın sporcusu seçildi. Milli para yüzücü Defne Kurt 2005 dünya Milli para yüzücü Defne Kurt 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı 5 altın madalyanın ardından Quality dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Ödül İstanbul'daki 17. Quality Ödül Töreni'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından takdim edildi.

altın madalya kazandı. Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, para yüzme dünya serisinin Almanya ayağında kadınlar 50 metre sırt üstü finalinde 44.33'lük derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Temsilcimiz Vakıfbank, Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek Avrupa'nın en büyük unvanını 7. kez kazandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan finalde temsilcimiz üstün performansıyla kupayı müzesine götürdü.

Öznur Cüre Avrupa şampiyonu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcumuz Öznur Cüre girdi. Bireysel yarışta altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı performansıyla Türkiye'yi gururlandıran Cüre'ye tebrikler.

Milli takımı finale yükseldi. Malmö Lady Inter Cup'ta nefes kesen yarı final maçında kadın golbol milli takımımız zorlu rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Millilerimiz büyük bir mücadeleyle finale yükselmenin sevincini yaşadı.

Milli para masa tenisçilerden 3 madalya. Milli sporcularımız Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Podgorica ayağında büyük bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı sporcular 2 gümüş ve 1 bronz.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.
1: Hakikaten insan yaşlanınca geçmişte kalan eski yılları hatıralara dönüşür. Ben de hatıralardan birisini dile getirmek istedim. O da bu ünlü kuşlarının bizim köyden, bizim ellerden göçüp de bir daha dönmemeleri gerçekten beni üzmüştü. Ben de onun üzerine şiire söyledim. Sultan Süleyman'la kelam eyledin, Sebe'de Belkıs'a selam söyledin. Sebe yollarını nasıl öğrendin, Rabbimin kudretin bil hüdhüd kuşu. Konduğun bağlarda yeşil yaş sarı, türlü çiçeklerden bal alır arı. Bülbülün her daim güledir zarı, zar edilen çiçek gül hüdhüd kuşu. Biz ibibik derdik ey hüdhüd sana, benzeri ses verdin yanlık yayana. Yayıldıktan sonra yağa ayrana, sen de tatlı dedin sür hüdhüd kuşu. Çoktanın aramızdan hüdhüd kuşları, katarlandı kervan oldu göçleri. Kanat ortasında bayaz rişleri, mor sürmeli gözler, dibik başları. Yaylamızdan göçtü hüdhüd kuşları. Ben hayranım hüdhüdlerin sesine, uçar geri konar biraz yakına. İşte böyle gitti hüdhüd kuşları. Siz bizim ellerden göç eyleyince, yaktınız yüreğim bak ince ince. Sizin ardınızdan süyükte serçe, gül dalında karga öttü hüdhüdler. Burada söz bitti, bura bağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem ortasına. Yayından fırlayan hop, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevdimde, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları, emal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam, süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardımdan. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
lord planları tayin etmiş kaderime. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişim. El insaf, vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garip kardeş. Neredesin? Duy hele, kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mithat Körler'in seslendirdiği Seni Yakacaklar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esmeray'ın seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Behiye Aksoy'un seslendirdiği Kemancı şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları. Altayana Muharebe Tankı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biridir. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altayana Muharebe Tankı Üretim Programı'nın 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altayana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Altay tankı yivsiz sessiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan 2 atış kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir. Yeni ve modern teknolojiye sahip atış kontrol sistemi ile kullanıcısına yüksek ilk atımda vuruş imkanı sağlamaktadır. Altay tankı sınıfındaki tüm tankların üstün hareket kabiliyeti özelliklerine ek olarak sahip olduğu hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapabilmektedir. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemleri sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve geliştirilmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak Akkor aktif koruma sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konsepti uygulanmıştır. Altay tankı diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Türkiye'nin lideri askeri araç üreticisi BMC tarafından geliştirilen yeni Altay tankı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

yoğun gündemle toplanıyor. Orta Doğu ekonomi ve terörle mücadele. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine yoğun gündemle toplanıyor. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkes süreci ve Türkiye Cumhuriyeti'nin barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomide ise enerji fiyatları ve piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Kabine ayrıca terörle mücadele ve terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında atılacak adımları da görüşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan adayı Zeydi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zeydi'yi tebrik ederek Irak'ta hızlıca kapsayıcı bir hükümet kurulacağına inandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti, Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kalkınma yolu projesi başta olmak üzere kritik alanlarda işbirliğinin arttırılması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Buseydi ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed el Buseydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinin son durumu ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması ele alınırken bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler 640 bin Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkesine döndü. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 Aralık ayından bu yana 1 milyon 630 bin Suriyeli ülkesine döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 30 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden 640 bin, Lübnan'dan 630 bin ve Ürdün'den 285 bin kişinin geri dönüş yaptığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Şubat ayında yaptığı açıklamada 1 milyon 366 binden fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.

alanında olumlu ilerleme. Suriye'de SDG'nin merkezi Şam yönetimine entegrasyon sürecinde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Mart ayında Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan eski SDG yetkilisi Sipan Hemu, 4 SDG Tugay'ının Suriye ordusuna resmen katıldığını açıkladı. Hemu, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı ve Derik'teki birliklerin örgütsel olarak entegre edildiğini ve saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hemu ayrıca hedefin tüm askeri yapıların tek komuta altında birleştiği ulusal bir ordu oluşturmak olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri senatör Suriye'de basın özgürlüğü ilerlemesini memnuniyetle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri senatör Jin Shin, Suriye'nin 2026 basın özgürlüğü endeksinde 177. sıradan 141. sıraya yükselmesini memnuniyetle karşıladı. Shin, Suriye'de basın özgürlüğünün yeni hükümet döneminde önemli ölçüde iyileştiğini belirterek istikrarlı ve refah içinde bir Suriye için hükümetle çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Suriye 180 ülke arasında 36 basamaklık yükselişle endekste son 25 yılın en büyük sıçramasını kaydetti.

örneğindeki uyuşturucu depolarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ürdün ordusu Suriye'nin güneyindeki Suveyza ilinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan noktalara hava saldırısı düzenledi. Açıklamada fabrika, atölye ve depoların hedef alındığı belirtilirken saldırılarda şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Suriye makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kerkük valisi Seman Ağa Bağdat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ağa Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyesi Muhammed Saadettin, Nahreyn Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kasiyus Saat ve Federal Hizmetler Konseyi üyesi Muhammed İsmet ile bir araya gelerek tebrikleri kabul etti ve Türkmenlerle ilgili güncel konuları görüştü. Ayrıca Musul İl Meclis üyesi Sacide Efendi ve Türkmen Eğitimi Genel Müdürü Minibe Mehmet İzzet ile görüşerek siyasi gelişmeler ve eğitim politikaları hakkında fikir alışverişi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrahel Ahmet Es Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt arasındaki stratejik ortaklığın geleceği ele alındı. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil süresine 1,5 gün idari izin eklendi. Böylece Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı El Sani ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin süreç ve güncel durum değerlendirildi.

2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 2016 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 407 568 olduğunu bildirdi. Açıklamada farklı dönemlere ait verilerin karıştırılmasının yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son durum, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri tankerine yönelik saldırıya kınama. Suriye Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir tankerin hedef alınmasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İran'a ait insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Açıklamada uluslararası deniz yollarının güvenliğinin korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için uluslararası

Birleşmiş Milletler sınır geçişlerinin açılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye sınır ötesi yardım operasyonlarını sonlandırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric, kararın ticari geçişlerin yeniden başlaması ve olağan tedarik yollarına erişimin iyileşmesiyle alındığını açıkladı. Dujarric, 10 yılı aşkın süredir devam eden mekanizma kapsamında her yıl ortalama 1.250.000 kişiye ulaşıldığını ve 65.000'den fazla yardım kamyonunun sınır ötesine gönderildiğini belirtti. Öte yandan Suriye'de insani ihtiyaçların yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekti. Ülkede milyonlarca kişinin gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İsveç'te devrik rejim yanlısına savaş suçlarından müebbet. İsveç'te bir mahkeme Suriye'de sivillere yönelik cinayet, işkence ve gözaltı suçlarına karıştığı gerekçesiyle rejim yanlısı bir milis mensubunu ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme sanığın 2012-2013 yıllarında Yarmuk kampında sivillere saldırdığı, kontrol noktalarında gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığı ve bazılarını öldürdüğünü tespit etti. Sanık Temmuz 2024'te İsveç'te gözaltına alınarak yargılandı ve mahkeme müebbet hapis cezasına ek olarak mağdurlara tazminat ödemesine hükmetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin kritik dijital altyapılarının korunması, siber tehditlere karşı dayanıklılık ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı. Ulusal siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı ve veri egemenliği ile dijital egemenlik konularında kararlılık teyit edildi. Ayrıca enerji, finans, sağlık, savunma sanayi ve ulaşım gibi kritik sektörlerde siber güvenlik kapasitesinin

Bakan Fidan, NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında diplomasi trafiğini hızlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kanada Başbakanı kıdemli başdanışman David Morrison'ı Ankara'da kabul etti. Fidan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika perspektifi konulu tanıtım ve medya buluşmaları etkinliğine de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasında adalet ve güvenlik işbirliği görüşmesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Adalet Bakanı Mazhar Elveysi ile bir araya geldi. Görüşmede adalet ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ile kurumsal kapasitenin artırılması konuları ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İsveç heyeti arasında yatırım görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsveç Dışişleri Bakanlığı Küresel İşler Genel Müdürü Mikael Lindvall'ı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları, bölgesel gelişmeler ve yatırım ile yeniden imar çalışmaları ele alındı. Taraflar özel sektörün teşvik edilmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Suriye'de üst düzey isimleri hedef alan terör hücresi çökertildi. Suriye'de üst düzey isimlere suikast hazırlığında olan bir terör örgütü hücresi düzenlenen operasyonla çökertildi. Suriye İçişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin Şam, Halep, Humus, Tartus ve Laskiye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda en az 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Lübnan'da eğitim aldıktan sonra ülkeye sızdığı ve hükümet yetkililerini hedef aldığı belirtildi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

hız kesmeden devam ediyor. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Salih, son 3 ayda toplam 747 bin metreküp enkazın kaldırıldığını açıkladı. Enkaz çalışmaları İdlib'de 400 bin, Halep'te 147 bin, Şam kırsalında 141 bin ve Laskiye'de 44 bin ve Hama'da 15 bin metreküp olarak gerçekleştirildi. Bakan Salih, çalışmaların halk için daha güvenli bir çevre oluşturduğunu, altyapının yeniden inşasına katkı sağladığını ve sürecin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

kırsalında ihlallerini sürdürüyor. İsrail ordusuna ait askeri araçlar Suriye'nin Kuneytreli kırsalındaki Sayda el-Hanut ve el-Radif bölgelerinde sınırı ihlal etti. Biri 3, diğeri 4 araçtan oluşan birlikler köy ve kasaba çevresinde bir süre faaliyet yürüttükten sonra bölgeden çekildi. Suriyeli yetkililer İsrail'in bu eylemlerinin 1974 tarihli kuvvetler ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı ve uluslararası toplumu işgali sona erdirmeye ve ihlalleri önlemeye çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin Bağdat'ta hükümet kurma süreciyle ilgili temasları sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'ta hükümet kurma süreciyle ilgili temaslarını sürdürüyor. Barzani, Başbakan adayı Ali Ezzeydi, görev süresi dolan Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, Meclis Başkanı ve çeşitli Şii, Sünni ve Hristiyan liderlerle görüştü. Ayrıca İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sıddık ile bir araya gelen Barzani, yeni federal hükümetin vatandaşların beklentilerini karşılaması ve ülkenin egemenliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Dışişleri Bakanı ve Cezayir Cumhurbaşkanı'nı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraf Fransa heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraf, Şam'daki Halk Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı'nın özel kalem başkanı General Versan Ciro ve heyetini kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Resmi açıklamaya göre toplantıda Suriye-Fransa ilişkileri, diplomatik işbirliği, bölgesel gelişmeler ve uluslararası işbirliği fırsatları ele alındı.

Bakan Güler, Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'a gelen Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kor General Saad Harbiye'yi kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kabul sırasında çekilen görüntüler de paylaşıldı.

Komisyonu üyesi Şuçsa ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Şuçsa ile Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede iki taraf bölgesel konular ve işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye'de liman ve rafineri inceledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Tartus Limanı ve Banyas Rafinerisini ziyaret ederek altyapı kapasitesini inceledi ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Ziyarette Tartus Limanı'nda bir Türk şirketinin tersane, gemi inşası ve bakım onarım faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Banyas Rafinerisi'nde ise ham petrol işleme ve dağıtım süreçleri incelendi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği'nin Avrupa Günü etkinliğine katıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Şam Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Suriye Misyonu tarafından düzenlenen Avrupa Günü kutlamasına katıldı. 16 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe bakanlar, büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcileri ile uluslararası ve yerel kurumlar katıldı. Avrupa Günü, Avrupa ile dünya halkları arasında ortaklık ve diyaloğu güçlendirmeyi simgeliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Schulz'a Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bölgesel ortaktır. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schulz'a Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinde üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptı. Schulz'a Türkiye Cumhuriyeti bölgesel olarak çok önemli bir ortaktır dedi. Görüşmelerde göç ve güvenlik öne çıktı. Schulz'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 2,5 milyon buraya güvenli sürdürülebilir geri... Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Ulaştırma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat zaptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat zaptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Gezgin ile Bezgin.
2: Yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben Gezgin. İşim sizlerle Türkiye'yi gezmek. Elbette gezerken birlikte keşfetmek. Nerede kaldın Bezgin? Dinleyicilerimiz bizi bekliyor.
3: Geldim. Kaplıcalarda uyuyakalmışım. Kusuruma bakmasınlar.
2: Geçen hafta Afyon'da Kaplıcalardaydık. Sen oraları çok beğendin de bir daha mı gittin?
3: Yo, sıcak su iyi geldi. Kaslarım gevşedi. Yerimden kalkamadım.
2: Neyse ki ben senden daha gencim. En azından programa yetişiyorum.
3: Stüdyoya gelmemize gerek yoktu ki.
2: Nasıl yani? Telefonla teknik Kasım'a mı bağlansaydık?
3: Yok. Gittiğimiz yere canlı yayın aracını da götürseydik ya. Tabii. Genç olduğun için yine sen taşırdın.
2: Gençlik başıma dert oldu şimdi de. Peki. Ben taşırım. Yeter ki sen uyuyakalma.
3: Her hafta bir şehir. Kolay mı sanıyorsun? Benim yaşıma gel de seni de göreceğiz bakalım.
2: Tamam Bezgin abi. Geçen haftanın izlenimlerini paylaşalım istersen.
3: Sen Ankara'dan Afyon'a nasıl gidilir? Afyon'un neleri meşhur? Oradan hangi hediyeler alınır? Onu anlat. Kaplıcaları bana bırak. 2 gün çıkmadım sıcak suyun içinden. Neye iyi geliyor ben bilirim.
2: Anlaştık o zaman. Kıymetli dinleyiciler, yurt dışından Afyon'a gelmek için öncelikle uçakla Ankara'ya gelmeniz gerekiyor. Ardından otobüs veya arabayla Afyon'a ulaşabilirsiniz. Afyon'a sabah saatlerinde gelirseniz ilk işiniz...
3: Uyumak.
2: Tabii ki hayır. Dinlenmeden önce kahvaltıda Afyon'un o leziz mi leziz, nefis mi nefis... Canım çekti şimdi. Sucuklu yumurtasını yemek.
3: Tamam. Sonra uyuruz. Aç karnına uyunmaz zaten.
2: Bezgin, müsaade var mı? Kaplıcalara daha gelmedik de.
3: Nasıl gelmedik? Geçen hafta oradaydık yani.
2: Öyle demek istemedim. Senin konun kaplıcalardı ya. Birazdan sana sıra gelecek.
3: Sayın Gezgin, benim sırama daha varsa şuraya uzanayım o zaman. Bugün uykumu alamamışım da.
2: Olur mu öyle Bezgin?
3: Ben yaşlıyım. Siz bilmezsiniz. Uykunuzu alamayınca tökezlersiniz.
2: Hızlıca anlatıyorum o zaman. Konuşma sırası sana çabucak gelsin diye. Afyon, Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alır. Dünya çapında mermer, sucuk ve lokumlarıyla tanınır. Ayrıca kaplıcalarıyla da sağlık turizminde önemli bir yerdedir. Afyon aynı zamanda tarihi bir şehirdir. Selçuklu'dan kalma yapılar şehre özel bir doku kazandırmıştır. Afyon, binlerce yıllık medeniyetlerin birikimini yansıtır. Arkeolojik kalıntıları, asırlık yapıları, milyonlarca yıllık mağaraları, termal zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Afyon kesinlikle görülmesi gereken bir yerdir.
3: Bir dakika, el sanatlarını da unutma.
2: Haklısın, alın teri ve göz nurunun yoğrulduğu, yüzlerce yıldır devam eden el sanatları. Bu şehre gelip de eski sokaklarında dolaştığınızda el sanatlarının icra edildiği küçük dükkanları ziyaret etmeyi unutmayın. O küçük dükkanlarda keçe yapan, demire şekil veren, bakır işleyen, dantel ören, kilim dokuyan, oya işleyen o güzel insanlar sizi samimiyetle karşılayacak ve size güler yüzleriyle birlikte çay ikram edeceklerdir. Sonra peri bacalarıyla, açık hava tapınaklarıyla ve enfes lezzetleriyle de ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir Afyon. Bu güzel ilimiz, yerli ve yabancı turistler için pek çok tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran bir turizm cenneti. Kaplıcaların da

0: şifa bulurken tarihin içinde dolaşabilir, festival ve şenliklerde bu güzel şehrin insanlarıyla hoşça vakit geçirebilirsiniz. Afyon aynı zamanda Anadolu'nun batı yakasında bir kavşak noktasıdır. Kara ve demir yoluyla doğuyu batıya ve kuzeyi güneye bağlar. Biraz da tarih yerlerinden, görmemiz gereken yapılarından bahsedeyim. Hierapolis, Afyon Müzesi, İshaniye Ayazini Kasabası, Zafer Müzesi, Afyon Kalesi, Ulu Cami, Dokimaya Antik Kenti, Avdalaz Kalesi, Mısri Cami, İşçehisar Kaya Mezarları, İshaklı Kervansarayı, İnsuyu Mağarası, yüzü aşkın tarih yapılardan sadece birkaçı. Böyle işte. Bezgin, şimdi sıra sende.
1: Ha, geldi mi sıra bana? Tam da dalmışım ya. Neyse. Ne diyorduk? Ha, kaplıcalar. Sağlık turizmi yönünden oldukça şanslı olan Afyon'da 5 tane büyük kaplıca bulunmakta ve tümü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm merkezi ilan edilmiştir. Geleceğin termal başkenti olarak nitelendirilen Afyon termal merkezleri şunlardır: Gazlıgöl, Hüdayi, Heybeli, Ömer ve Gecek. Şimdi biraz da bu kaplıcaların faydalarından bahsedelim. Kaplıcada içme suyu olarak kullanılan su, sodyum bikarbonatlı sular grubuna girer. Suyun ılık şekilde içilmesi durumunda ağrılı böbrek hastalıklarına, mide rahatsızlıklarına, karaciğere, safra yollarına ve bağırsak ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Aynı zamanda havuzlardaki su ise romatizmaya, eklemlere, kireçlenmeye, selülite, siyatiye, kas ağrılarına, cilt hastalıklarına, solunum yolları hastalıklarına, felce, kalp ve damar hastalıklarına ve daha birçok şeye iyi geliyor.
0: Dersine iyi çalışmışsın Bezgin. Maşallah.
1: 2 gün kalınca kaplıcalarda çok şey öğreniyorsun.
0: Haftaya başka bir şehirde buluşmak üzere.
2: Gezgin ile Bezgin.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününde, güneşli bir Ankara gününde. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah sağlığınız iyidir. Yine güzel bir sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Hepsi birbirinden değerli. Bizleri bilgilendirdikleri için, bizlere güzel şeyler söyledikleri için, hayatımıza dair, yaşamımıza dair. Onun için hepsi birbirinden değerli. Yine çok sevdiğimiz, çok sevdiğim, her zaman da beraber olduğum ama bu programdan da beraber olduğum için mutlu olduğum bir hocamız, doçent doktor Gökhan Tuna Öztürk, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hekimlerinden kendilerini konuk ettik. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz hocam?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Sizin böyle tecrübeli olduğunuzu bildiğim için rahatça girdim şu noktada. Dün de bir TV programında izlemiştim sizi. O yüzden tecrübenizden dolayı da çok rahat davranıyorum diyebilirim. Diğer konuklarımız da genelde hekimlerimizin hepsi çok rahat bizle muhabbet edebiliyorlar. Evet. Soruları cevaplayabiliyorlar. Sizden de bu elektriği aldık. Evet, bugün boyun ağrıları ile ilgili konuşacağız değerli konuklar. Boyun ağrılarının sebeplerini, teşhis noktaları, tedavileri, ne yapılması lazım, bunlarla ilgili bizlere bilgi verecek hocamız. Ama bundan önce WhatsApp numaramı vermek istiyorum. İletişim numaralarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hocamıza sorularınız varsa iletebilirsiniz. 531-210-6705 nolu WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz değerli hocamıza. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Boyun ağrılarına dilek girelim. Tamam. Boyun ağrıları nelerdir? Ne tür boyun ağrıları vardır? Bunları sınıflandırabilir miyiz? Boynumuzun ki. Zaten bundan bahsederken anatomik olarak da bahsedeceksiniz durumunu. Böyle başlayalım. Hı. Buyurun hocam.
2: Öncelikle o bölgeyi tabii boyun ağrılarını anlayabilmek için, bu konuda biraz yorum yapabilmek için o bölgeyi kabataslak bir bilmemiz lazım. Bunun hani sınırlarını bir çizmemiz lazım. Boynumuzda omurgamız bizim eksen organımız. Tüm vücudumuzun eksen organı, ağırlığı taşıyan organımız, bütün omurgamız. Bu omurgamız 5 lomber, 12 torakal ve 7 tane de boyun omurundan oluşuyor. Torakal dediğimiz bölge sırt bölgesi. Bu en çok bu boyun ağrıları bu 7 omurun, üstteki 7 omurun ağrıların oluştuğu bölge. Tabi burada sadece bu omurlar yok. Bu omurlardan başka orada kas yapılar yine mevcut. Bu bölgenin sırt bölgesiyle, omuz bölgesiyle yakın ilişkisi mevcut. Bunlardan dolayı çok farklı sebeplerden kaynaklanan boyun ağrılarıyla biz karşı karşıya kalabiliriz. Günümüzde peki boyun ağrılarının en sık sebebi ne diyecek olursak, özellikle gençleri daha çok etkileyen, masa başında çalışanları daha çok etkileyen duruş bozukluklarına bağlı boyun ağrılarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, postürümüz bozulduğu zaman bu kaslarda, özellikle boyun ve sırt kaslarında kasılmalar ve kas boylarında kısalmalar meydana geliyor. Bu da bu boyun omurlarının normal yapısal anatomisinde bozukluğa yol açıyor. Ve birçok hastamızın işte bende düzleşme var dediği duruma yol açabiliyor. Normalde boyunun C şeklinde bir kavisi vardır. Bu kaslarda olan bozukluklarda, bu yapısal kısalıklarda bu kaviste bir düzleşme meydana geliyor. Bu düzleşmenin bir adım sonrasında zaten fıtıklaşma oluyor. Aslında boyunda ağrıya sebep olan etken çoğunlukla bu kaslardaki spazmlar.
1: Yani biz şöyle, hani boyun ağrısı denince ilk akla gelen, hepimizin daha doğrusu hani boyun fıtığı dediğimiz hadise çok duyduğumuz, ama diyorsunuz ki bu sadece boyun ağrılarının sebebi, sadece bundan kaynaklı değil.
2: Tabii.
1: Yani birçok sebebi olabilir.
2: Evet,

0: çok sebebi olabilir ve aslında bu boyun fıtığı dediğimiz olay sadece bu boyun ağrılarının %3 yani bilemediğiniz %5'lik bir sebebini oluşturur. Çoğunlukla mekanik sebepler, özellikle kas kaynaklı sebepler daha fazla yer tutar.
1: Peki bunları sınıflandırdığımız zaman, ayırt etmemiz gerektiği zaman nasıl ayırt edebiliriz? İşte bir fıtıktan kaynaklanan boyun ağrısı dedik. Bir de hani postür bozukluğu. Malumunuz günümüzde insanlar daha çok masa başlarında oturuyorlar. Bu masa başlarında oturduğu için de bu sıkıntılar doğuyor. Bunları ayırt etmemiz gereken sebepler ne olabilir? Neye göre ayırt etmemiz lazım? Öyle söyleyeyim.
0: Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir ki bunlar birbirinin içine geçmiş durumlardır. Kaslardaki bir spazm boyunda düzleşmeye, boyunda düzleşme sonrasında fıtıklaşmaya neden olabilir. Bunlara birbirine içine geçmiş durumlar olduğu için boyun fıtığı olan bir hastadaki ağrı kas spazmına da bağlı olabilir. Boyun fıtığına da bağlı olabilir. Bunların ikisinin karışımından da meydana gelebilir. Bu ağrıyı potansiyelize eden, etkisini artıran bir faktör olarak bu durumların birleşmesi karşımıza çıkabilir. Ama bunları şöyle sınıflamak lazım. Bu boyundaki ağrıların, kas spazmına bağlı ağrıların başka bir etkene de bağlı sebepleri de olabilir. Yani başka semptomlara da yol açabilir. Mesela ne olur? Bu kas spazmlarında özellikle yayılan ağrı olabilir. Bu ağrı kola yayılabilir, omza yayılabilir, enseye doğru yayılabilir, baş bölgesine yayılıp baş ağrısına yol açabilir. Örneğin bize gelen migren tanısıyla gezen hastaların biz birçoğunda aslında boyun kaslarında spazm tespit ediyoruz ve ağrının buna bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi kaslar aslında bizim bildiğimizden çok çok daha kompleks yapılar ve biz kaslarımız, vücudumuzun kasları, vücudumuzun konuşan dili diyebiliriz. Bir yerdeki bir sıkıntı kaslarımızda bize bulgu olarak geri dönebilir. Mesela bir boyun kasındaki bir sıkıntı biraz önce de dile getirdiğim gibi baş ağrısına neden olabilir. Geçmeyen göz ağrısı yapabilir, gözlerin arkasında ağrı hissi yapabilir, kulak çınlamasına yol açabilir. Temporomandibüler eklem dediğimiz çene ekleminde sıkıntılara yol açabilir. Gece diş gıcırdatma sendromlarına, semptomlarına yol açabilir. Omuza yayılan ağrı yapabilir. Sadece kastan kaynaklanan nedenlerle tüm kola yayılan ağrı yapabilir. Ki bu en çok boyun fıtığıyla karşılaştığımız, servikal fıtık dediğimiz boyun fıtığıyla karıştırılan durumdur.
1: Yani boyun ağrılarında önemli olan birçok semptom saydınız. Sadece boynumuzun arkasında olan bir ağrı değil de bunun yanında kulak çınlamasına kadar anladığım kadarıyla.
0: Kulak çınlaması, gece dişleri gıcırdatma, çiğneme sırasında ağrı, baş ağrısı, omuz ağrısı, kola yayılan ağrı. Hatta bazen bu kaslarda spazma bağlı sol tarafına ağrı vuran hastalarımız kalp krizi şüphesiyle kardiyoloji servislerine, acil servislere başvurabilirler. Bu derece yayılan ağrılar yapabilir.
1: Evet, çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Boyun ağrısı deyip de geçmemek lazım. İleri seviyede boyun ağrılarında bunlarla karşılaşmamız mümkün. O yüzden dikkat edeceğiz. Böyle durumda mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Dinleyicilerimiz çok önemli. Peki işte kastan da bahsettik. Spinalden biraz önce yani fıtıksal ağrılardan da bahsettik. Fıtıksal ağrıları şöyle açarsak daha çok. Bunların ileri derecesi, daha doğrusu en çok karşılaştığınız, fıtıktan kaynaklı karşılaştığınız en çok ağrılar nelerdir? Onları bir öğrenebilir miyiz?
0: Tabii şimdi bunun için yine biraz o boynun normal yapısal anatomisine bir göz atmamız gerekiyor. Bu boyun omurları arasında bizim omurilik dediğimiz tüm vücudumuzun sinirlerini taşıyan ana kaynak, ana merkez bulunmakta. Omurilikten de boyun seviyesinden kollara giden sinirler sırt ve bel seviyesinden de daha ziyade gövde ve alt ekstremiteye, bacaklara giden sinirler çıkmakta. Fıtıklaşma dediğimiz hadise de boyun omurları arasındaki disklerin bu bulunduğu kanalın dışarına taşması ve buradaki bu sinir köklerine bası yapması durumu. Buna göre nereden bir fıtıklaşma olursa boyun omuru, bu fıtıklaşma nereden olur ve nereye baskı yaparsa buna göre değişik sinir semptomları oluşturabilir. Örneğin ileri derecede bir boyun fıtığında omuriliğin kendisine, merkezine yapılan bir bası tamamında başın aşağı tarafında güçsüzlüğe, bir felç benzeri durumlara yol açabilirken sadece sinir köküne olan bir bası da tek taraflı kolda uyuşma, karıncalanma, ağrı, acı hissi gibi şikayetlere yol açabilir.
1: Peki bir dinleyicimiz sormuştu. Dar kanalının olduğunu söyledi. Bu fıtıkla ilgili midir?

0: Yani Boeing Spinal
1: tabii,
0: Cord ark kanallarının.
1: Tabii tabii. Şimdi tabii sadece diskler yok bu yapısal olarak baktığımız zaman. Omurların arasında bulunan faset eklem dediğimiz yapılar var. Bu eklemleri birbirine bağlayan bağ yapıları var. Hı-hı. Bu eklemlerdeki dejenerasyon ve bu bağlardaki kalınlaşma da yine o omurilikte daralmaya yol açabilir. Böylece bu daralmanın sonrasında omurilikte kanlanmasında bozulma olabilir ve bu da oranın hasarı olarak karşımıza çıkabilir. Tabii daralma biraz daha farklı bir durum. Bunu servikal fıtıktan, boyun fıtığından ayırmak lazım. Bu durumda boynun aşağısına doğru sadece kollara değil tüm vücuda yayılan ağrı, karıncalanma ve güçsüzlük şikayetleri olabilir.
0: Evet, basit bir boyun ağrısı deyip geçmemek lazım. Çok da basit değil. Bunun çok çeşitleri olduğunu hocamız da söyledi ama yine bir soru sormak istiyorum. Bu doğumsal anomalilerde, yani doğumsal olarak boyunda herhangi bir rahatsızlıkla size gelen hastalarımız oluyor mu veya var mıdır? Bunların çeşitleri var mıdır
1: tabii,
0: hocam?
1: Tabii. Doğumsal olarak da bu anomaliler olabilir. Bizim çeşitli adlarla isimlendirdiğimiz hastalıklar var. Bu tip durumlarda boyunun aşağısına doğru bir sıvı birikmesi, ödem ve omuriliğe bası durumları olabilir. İşte Arnold-Chiari sendromu dediğimiz bir sendrom var. Kafa tabanından aşağıya doğru bir sıvının yayılması ve orada omuriliğe bası yapması. Ya da silingomiyeli dediğimiz durumlar var. Ya hidrosefaliye bağlı beyindeki sıvı şeyini artışına bağlı durumlarda omuriliğe daralmasına yol açan durumlar olabilir. Bunlar doğumsal olarak karşımıza çıkabilen nedenler. Ama bunların toplumdaki sıklığı bizim biraz önce bahsettiğimiz o kaslardaki yapısal bozukluğa bağlı olan ağrılardan çok çok çok daha az.
0: Evet. Peki bir şey daha soracağım hocam. Bu da çok önemli. Herkesin karşılaştığı belli bir yaştan sonra ki son zamanlarda duyduğum kadarıyla yani erken yaşlarda da görülebilen osteoporoz yani kemik erimesi. Kemik erimesi sonrasında boyunda meydana gelebilecek ağrılar olabiliyor mu?
1: Şimdi kemik erimesinin kendisi aslında direkt hiçbir zaman ağrı yapmaz. Bu evet. Hususu bir öncelikli olarak ortaya koymamız lazım. Kemik erimesi kaslarda ancak kemiklerde bir kırılma meydana geldiyse bir ağrının nedeni olabilir. Kemiklerdeki bir hasara bağlı oradaki bağlarda ve kaslarda bir hasar oluştuysa bu yolla ağrıya yol açabilir. Ama kendisi kemik erimesi tek başına ağrı yapan bir etken değildir. Bir de kemik erimesinde boyundaki omurlardan ziyade biz daha çok sırt bölgesi ve bel bölgesindeki omurlardan etkilenme bekliyoruz. Buralardaki omur dediğimiz o vertebra yapılarında biraz daha boylarında kısalma ve kompresyon kırığı dediğimiz kırıklara rastlayabiliyoruz. Kemik erimesi daha boynu çok fazla etkilemez. Bu açıdan etkilemez. Evet.
0: Yani kemik erimesi olan bir insanın boynunda çok ağrı olmaz.
1: Evet, bunu direkt söyleyebiliriz.
0: Fibromiyalji hakkında ne diyebilirsiniz? Boyun ağrılarında fibromiyalji etkili midir hocam?
1: Şimdi zaten biraz önce saydığımız bu kas sendromu durumları, bunların çoğu ağrılı kas sendromları olarak geçer. Fibromiyalji ve ağrılı kas sendromu durumları da aslında iç içe geçmiş iki hastalık gibi düşünebiliriz. Fibromiyalji yaygın bir semptomlar bütünüdür. Günümüzde kronik yorgunluk sendromuyla da çok fazla anılır. Kas romatizması denir. Fibromiyalji uyku bozukluğuna bağlı olarak sabah dayak yemiş gibi uyanma, yaygın kas ağrıları, yaygın eklem ağrıları, ellerde ayaklarda uyuşma, depresyon benzeri belirtiler, bayanlarda dismenöre dediğimiz aylık dönemlerinin ağrılı olma durumu, kabızlık ve bunun gibi birçok semptom bir arada bulunduran bir hastalık hastalıktır. Yani fibromiyalji toplumumuzda yaygın olarak görülür. Özellikle genç bayanların hastalığıdır. Ve fibromiyalji ile ilgili hani şunu da bilmek lazım. Fibromiyalji çok şiddetli baş ve boyun ağrıları yapabilir. Ve bu durumlarda da hastalarımız işte boyunda düzleşme, boyun fıtığı gibi tanılar alıp yanlış tanıyla dolaşabilirler. Onun için fibromiyaljinin semptomlarının ne olduğu bilinip buna göre bir farkındalık oluşturmak çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela siz bir fizik tedavi hekimine gittiğiniz zaman boyun ağrınızı söyleyebilirsiniz. Hadi biraz sorarsa baş ağrınızı da söyleyebilirsiniz. Ama çoğunlukla bir kabızlıktan bahsetmezsiniz. ya da bir aylık dönemde narılı olduğundan bir bayan bahsetmez yani bir fizik tedavi hekimine gittiği zaman. Bunların her birini ayrı ayrı branş hekimlerin işi olarak görür. Ama aslında bunlar bir semptomlar bütünüdür. Bunların onun için hekiminize danıştığınız zaman bütün bu şikayetlerinizi düzgün olarak anlatmanız, bu konuda ona yardımcı olmanız daha doğru bir tanı almanıza ve bu şekilde doğru tedaviye ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
0: Fibromiyalji son zamanlarda çok görülen rahatsızlıklardan birisi herhalde tahmin edersem.
1: Fibromiyalji oldukça yaygın toplumumuzda. Özellikle genç bayanlarda 20-40 yaş arası bayanlarda çok görülür. Tabii günümüzde stres faktörünün fazla olması, bu elektromanyetik maruziyetin artması, yediğimiz gıdalardaki artık hani bozulmalar, bu genetiği oynanmış gıdalara daha çok maruz kalmak gibi durumlar fibromiyalji sıklığını artırıyor. Çünkü bunların hepsi bu saydığımız faktörler vücudun savunma sistemini ve bağışıklık sistemini ve temel madde dediğimiz bağ dokusu sistemini bozuyor. Bu bozukluklarda fibromiyalji zeminini, fibromiyalji oluşumunu daha da kolaylaştırıyor.
0: Evet, çok önemli meseleler bunlar da. Şey sormak istiyorum, peki tanısal olarak biz boyun ağrılarında ne tür tanıları kullanıyoruz? Hangi tanılarla boyun ağrılarını tespit
1: öncelikle
0: edebiliriz?
1: Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hastanın vereceği hikaye, anlatacağı yani hikaye, kendi şikayetlerini doğru anlatması ve hekimin yapacağı klinik muayeneden daha değerli bir tanı yöntemi yoktur. Yani şöyle bir yaklaşım olmamalı. Benim boynum ağrıyor, bir MR çektireyim de bir bakılsın. Çünkü biz, MR'ın bize gösterdiği oradaki omurların yapısı ve oradaki sinirlere bir bası olup olmadığıdır. Ama biraz önce de söylediğim gibi oradaki sinirlere bir bası varlığı her zaman sizin ağrınızı açıklayacak bir durum değildir. Ya da oradaki bulunacak herhangi bir fıtık sizin o fıtığın tedavisi sizin şikayetlerinizi giderecek bir durum olmayabilir. Bunun için en önemlisi hastanın şikayetlerini düzgün anlatması ve hekimin muayenesidir.
0: Evet, yani
1: bununla birlikte tabii hani MR
0: tanısal olarak
1: direkt röntgen, tomografi gibi yöntemler de yararlıdır. Ancak dediğim gibi hekimin muayenesi ve hastanın vereceği anamnez ilk aşamada gelir.
0: Evet.
1: Tanıda da tedavide de.
0: Postür bozukluğundan bahsettiniz hocam. Hani bu insanların daha çok masa başında oturmaları ve bunlardan kaynaklı boyun ağrılarından bahsettiniz. Aslında çok önemli olan bir şey. Masa başı çalışan dinleyicilerimiz nelere dikkat etmeli? Yani boyun ağrılarının olmaması için en çok yapılması gereken şey nedir?
1: Bir kere düzgün postürümüzü her zaman koruyacağız. Bir vücudun bir dik duruşu vardır. Normal oturuşta omuz ve kalçanın aynı hizada olması, postürün dik olması, hatta bel boşluğunun da bir yastıkla ya da bir bu bel boşluğu için kullanılan bir aparatla desteklenerek oturulması en güzelidir. Çalışırken bizde de çok fazla görülen bir durum bu. Kendimizi kaptırarak, kambur oturarak çalışma ya da masaya eğilerek çalışma, ekranın içine düşecek gibi ekrana eğilerek yapılan çalışmalar bu postür bozukluğunun önemli sebepleridir. Özellikle uzun süre çalışılacaksa 15 dakikada bir, olmuyorsa yarım saatte bir muhakkak germe egzersizleri yapılarak sırt kasları rahatlatılmalıdır. Oradaki kasların boyunun kısa kalması engellenmelidir.
0: Yani oturarak çalışan dinleyicilerimiz bunlara dikkat edecek.
1: Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli. Bunlar çünkü uzun süre devam ettiği zaman hiç tarif edilmeyecek sendromlara yol açabilirler. Söylediğim gibi başta da baş ağrısı, kulak çınlaması, konsantrasyon eksikliği bu bozuk postürün sebepleri olarak karşımıza çıkabilir.
0: Evet, bunu tedavi sürecinde konuşacağız ama ondan önce de size sormak istediğim bazı şeyler de var. Hani boyun ağrısı sadece bu daha çok bahsettiğimiz şeyler mekanik şeyler tahmin edersem. Sizin daha çok bahsettiğiniz şeyler işte oturma olsun, dikkat edilmesi gereken şeyler. Dik oturmak gerekir, işte bel boşluğunuzu mutlaka besleyin dediniz. Bunun yanında boyun ağrılarının sebeplerinden birisi işte bildiğimiz de spinal tümörler veya kanser çeşitleri, işte daha çok menenjit, multiple miyelom gibi hastalıklarda boyun ağrılarına sebep verebilir mi? Olur mu?
1: Tabii yani? Tabii. Bunlar boyun ağrılarına sebep verebilir. Bunlar kemik dokuyu etkilerler. Kemik dokuda büyümeye yol açarlar. Oranın invazyonuna bağlı, oranın kanser hücre tarafından işgal edilmesine bağlı ağrılar olabilir. Bu ağrılarda özellikle boyunda kemik üzerinde hassasiyet tespit edilir. Boyunun o kemik omur yapısı üzerinde hassasiyetler tespit edilebilir. Ve bu muayene bulgusu varsa muhakkak ileri bir inceleme yöntemiyle MR, tomografi ya da ilk aşamada radyografi, röntgen incelemesi gibi incelemeyle incelenmesi gerekir. Bunlar bizim boynun hastalıklarında kırmızı bayrak dediğimiz özellikle tümör ve enfeksiyonlar boyun omurlarının etkileyen nedenler kırmızı bayrak dediğimiz sendromla semptomlar olarak karşımıza çıkabilir. Ani gelişen bir güçsüzlük, güç kaybı, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen kronik ağrısının olması gibi durumlar olabilir. Bu açıdan da muhakkak hekim uyanık olmalıdır.
0: Bunlara dikkat etmelidir. Evet. Lazım. Peki yine günümüz hastalıklarından obezite diyelim. Yani obezite günümüzde boyun ağrılarına etkisi nedir? O varsa bir hastamızda o nelere dikkat etsin? Ne yapması lazım? Hayır, kilo veremiyorum şimdi, mesela. Artık yani yapıyor ama olmuyor. Olabiliyor. Bazı hastalarımız veremiyorum deyip o tarz hastalar nelere dikkat etmesi lazım?
1: Bunu gittiğimiz yerde tabii vurgulamamız lazım ki obezite son derece tehlikeli bir durumdur. Son derece tehlikeli bir hastalıktır. Düzgün beslenilmesi gerekmektedir. Ve birçok hastalığında sebebi olabilir ki bunların başında da şeker hastalığı gelir. Şeker hastalığı zaten bütün sistemleri etkileyen bir hastalıktır. Bunun için iş işten geçtikten sonra değil de bu durum oluşmadan önce hiç obez olmamak en önemlisi. Hı. Bunun için beslenmeye dikkat etmek lazım. Biz obeziteyle mücadelede ya da hiç hastalarımızın kilo almaması için önerdiğimiz bazı beslenme önerilerimiz var. Bir kere aşırı karbonhidratla beslenmeyi biz çok önermeyiz hastalarımıza. İkincisi bu biraz bazı diyet uygulamalarına aykırı olabilir ama biz öyle çok işte uzun ara sık sık yemek yemeyi hastalarımıza çok önermiyoruz. Özellikle akşam vakitlerinde yemek yenilmesini çok önermiyoruz. Günde iki öğünden daha fazla yenilmesini önermiyoruz. Bununla birlikte hastalarımıza bol su içmelerini öneriyoruz. Burada da kriterimiz şu, bol su içmeli. Bu hep mesela gelen bir sorudur. Her denilir ki bol su için ne kadar içeceğiz? 100 kiloluk adama da sen günde 2,5 litre su iç. 70 kiloluğa da sen günde 2,5 litre su iç demek olmaz tabii. Bunu hastaya özel düzenlemek lazım. Bunu da ortalama her hastanın kilo başına 35-40 mililitre su içmesi şeklinde. Yani bir 70 kiloluk bir hastanın 2,5 ila 3 litre arası su içmesi hani önerilmelidir. Bu içtiğimiz çaylar, meyve suları ya da diğer işte koladır, kahvedir. Bunlar kesinlikle bu ölçüme dahil edilmeden bu hesaplanmalıdır. Burada sadece suyu bahsediyoruz. Hatta içtiğimiz her çay ya da kahve için bir bardak çay içiyorsak bir bardak su hesapladığımız miktara eklememiz gerekir. Çünkü kahvede ve çayda bulunan, içeriğinde bulunan maddeler uyarınca zaten vücuttan su atılımını, idrar atılımını artırdıkları için onlar da bizi aslında bir su kaybına yol açabilir aldığımız suyla beraber.
0: Yani mutlaka suyu
1: bol içmelerini öneriyoruz.
0: Yani bu obeziteyi etkileyen yani ilerlemesin.
1: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Dünyamızın %70'i su, vücudumuzun da %70'i su. Hı hı. Ve vücudumuzda bir döngü var. Bu döngüyü de su aracılığıyla biz aslında sağlıyoruz. Hücrelerimizin beslenmesinde bu temel madde dediğimiz bağ dokusundaki suyu etkili. Hücrelerimizin sinir ağlarının iletiminde bu suyun temiz olması etkili. Onun için biz bu suyu ne kadar yenilersek, ne kadar çok kendimizi bu şekilde hani bu kirlerden arındırırsak, bu toksinleri atabilirsek o kadar çok hem hastalıklarla hem de bu obeziteyle mücadele edebiliriz.
0: Peki.
1: Bunun için bol su içmemiz lazım.
0: Bol su içelim. Her programımızda belirttiğimiz üzere yine belirteceğiz. Sigara diyoruz. Yani sigaranın buna bir etkisi var mı?
1: Sigarayı şöyle
0: belki
1: söylüyoruz.
0: İçenler kızacak bize ama ya her şeyi de sigaraya bağlamayın kardeşim diyenler olacak. Bunu söyleyelim lütfen.
1: Şimdi sigarayı şöyle söylüyoruz. Hani şu oluyor, ben az içiyorum. Ben işte şey değilim. Dudak tiryakisiyim. Yemeklerden sonra bir tane keyifli oluyor şeklinde şeyler olabiliyor. Bahaneler olabiliyor. Ama denilse ki hayatım boyunca sadece bir tane sigara içeceğim, onu da içmeyin derim. Bu konuda bu kadar netim. Sigara hem baştan beri saydığımız bütün ağrıları artıran bir durum, artıran bir faktör sigara içmek. Hem de biraz önce anlattığım gibi bizim vücudumuzda hücrelerimizin arasında iletimi sağlayan, sinir iletimimizi sağlayan, bütün vücudumuzun bağlantısını sağlayan temel madde dediğimiz maddenin temeli su. Ve siz her sigara içtiğinizde bu suyu kirletiyorsunuz ve bütün bu iletim ağını bozuyorsunuz. Hastalıklara karşı mücadelenizi düşürüyorsunuz. Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyorsunuz. Damar yapınızı bozuyorsunuz. Damar hastalıkları, kalp hastalıklarına risk faktörünü artırıyorsunuz. Akciğerleriniz bozuluyor. Solunum yeteneğiniz bozuluyor. Akciğerleriniz bozulup solunum yeteneğiniz azaldığı zaman ne oluyor? Bu direkt bizim omurlarımızı etkiliyor. Özellikle sırt omurlarımızı etkiliyor. Sırt omurlarımızın etkilenmesi bütün sinir sisteminde bir etkilenmeye neden oluyor. Özellikle sırt bölgesinden çıkan sempatik sinir sistemi dediğimiz vücudun regülasyonunda önemli rol oynayan bu sinir sisteminde bozulmaya yol açıyor. Ve bunların sonucunda da bütün hastalıkların kaynağı olarak sigara risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, bir dinleyicimizin sorusu var. Merhabalar demiş. İsmini yazmamış. İsimlerini yazarlarsa söylerim. WhatsApp'tan atmış mesajını. Her sabah boyun ağrısıyla uyanıyorum. Ancak çalıştığım için doktora gitme fırsatım olmuyor. Ortopedik yastık faydalı olur mu?
1: Şimdi bununla ilgili şunu söylememiz lazım. Şöyle reklamlara ya da İşte şu tür hani şeylere kanmamak lazım. Bu yastık boyun ağrısına birebir, bu yastık boyun fıtığına iyi gelir. Nasıl yastıkta rahat ediyorsanız o şekilde bir yastıkla yatın. Yüksek yastıkta rahat ediyorsanız yüksek yastık. İşte çok ince çarşaf gibi bir yastıkla yatabiliyorsanız öyle yastık. Ama boyun fıtığı yastığı, boyun ağrısı yastığı, yüksek destekli yastık, bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen kişiseldir. Hasta nasıl rahat ediyorsa o şekilde yatacak. Nasıl rahat uyanıyorsa o yastığını kullanacak.
0: Yani boyun fıtığı yastıkları birebir bu işe engel değil. Yani
1: değil. Tabii. Burada hastanın sabah uyandığındaki konforu önemli. Yok yumuşak yerde yatacak, yok rahat yerde yatacak. Bunların hiçbiri şey değil. Hastaya direkt söylenebilecek öneriler değil. Hasta direkt nerede rahatsa orada yatacak.
0: Şimdi şöyle, hani boyun ağrısıyla uyanıyorsa bir hastamız veya bir...
1: Bunun iki tane sebebi olabilir. Bir, kronik bir hastalığı zaten vardır. Orada saydığımız o kaslardaki ya da omurlardaki nedenlere bağlı hastalığı olabilir. Bir diğer sebebi de yastığı rahat değildir. Hani hemen gidip bir ortopedik yastık araştırmak almak yerine bence önce evdeki yastığını değiştirmeyi denesin.
0: Hem daha ekonomik olur herhalde hocam.
1: Tabii.
0: Bir yastık almaktansa elimizdeki yastığı değerlendirip ondan sonra şey yapalım.
1: Hayat çok pahalı değil de işte biz kendimiz pahalılaştırıyoruz aslında.
0: Evet, dikkat etmemiz lazım.
1: Dikkat etmemiz lazım.
0: Yani elimizde olan şeylerden değerlendirip ondan sonra dışarı
1: yönlendirmemiz lazım.
0: Evet, biz maalesef hemen hazırcı olduğumuz için bir an önce sonuca ulaşmak için elde ne varsa, ne tavsiye edilmişse ona doğru koşuyoruz, onu almaya çalışıyoruz hocam. Öyle oluyor.
1: Maalesef. Evet. Buna dikkat etmemiz lazım.
0: Değerli dinleyenler, doçent doktor, fizik tedavi uzmanı doçent doktor Gökhan Tuna Öztürk beyefendi ile boyun ağrıları ile ilgili konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Evet değerli dinleyenler, konuğumla birlikte boyun ağrılarıyla ilgili Gökhan Hocam'la birlikte konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde boyun ağrılarının sebepleri, nedenleri, teşhisi konusunda sizinle konuştuk ve şimdi bu bölümümüzde de tedavisine geçeceğiz efendim. Boyun ağrılarının tedavisi nasıl olur? Neyle tedavi edilir? Hangi boyun ağrıları neyle tedavi edilir? Bununla ilgili konuşacağız. Hocam, boyun ağrısı tedavileri kaç çeşittir? Nasıl sınıflandırabilirsiniz bunu?
1: Tabii burada her zaman söylediğimiz gibi öncelikle ağrıya neden olan faktörü tespit edip o faktöre yönelik tedavi yapmak önemlidir. Yoksa boyun ağrısının şu şekilde bir reçetesi vardır demek yanlış olur.
0: Yanlış olur.
1: Evet. Bunun için tabii bizim uyguladığımız değişik yöntemler var. Değişik tedavi modaliteleri var. Bunlardan bizim her zaman her hastamıza önerdiğimiz, hasta olmayı beklemeden sağlıklı insanlara da önerdiğimiz bir kere egzersizlerimiz var. Boyun egzersizlerimiz. Hı hı. Ve bunlardan da en güvenli yapılabilecekler germe egzersizleri. Biz bunları hastalarımıza çok sıklıkla öneririz. Bu germe egzersizlerini. Bununla beraber eğer ki söylediğimiz gibi oradaki kas yapıyla ilgili bir durum varsa bu kaslara yapılacak lokal iğnelemeler, lokal enjeksiyonlar, kuru iğne tedavisi ya da ilaçlı iğne uygulamalarla enjeksiyon tedavileri oradaki ağrılar için yapılabilir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bu hastalıkların tedavisinde yine faydalı olabilir.
0: Bunlar medikal tedavi.
1: Medikal tedavi olarak tabii ki. Ve yine bizim fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarındaki sıcak uygulamalar, elektrik stimülasyonu gibi uygulamalar bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
0: Peki en çok kullanılan, sizin de en çok sık karşılaştığınız tedavi yöntemi nedir? Veya en çok sonuç aldığınız tedavi yöntemi nedir diye sorsam hangisini tabii söylersiniz?
1: En çok kullandığım tedavi yöntemini söylemem için en çok karşılaştığım hasta tipini söylemem lazım. En çok karşılaştığımız hasta tipi özellikle bu baştan beri bahsettiğimiz kas spazmına bağlı yaygın ağrısı olan, hatta baş ağrısı ve yaygın omuz ve kol ağrısı olan hasta grubu. Bu hastalarda enjeksiyon tedavisiyle beraber germe egzersizleri son derece faydalı ve hastalarımızda %70-%80 civarında bir rahatlamayı daha birinci seanstan sağlayabildiğimiz bir tedavi yöntemidir.
0: Evet, çok önemli. Benim de başıma gelmişti. Malumunuz ben kol ağrısıyla geldim. Sizinle konuşmuştum. Hatta kolumu böyle sarkıtıp boynuma bir hareket yaptınız. Çok şaşırmıştım. Ne alakası var? Hani boyundan gelen ağrının kolun geçeceğini hiç düşünmemiştim.
1: Tabii. Mesela şimdi burada işte şunu söylemek lazım. Boynumuzdan kollarımıza giden damar sinirlerle beraber damarlar da çıkıyor ve boyun

0: Buradaki bir kastaki bir spazm, bir kasılma bu damar sinir paketine bası yapıp bize kolda ağrı olarak yansıyabiliyor. Yani boyun kasındaki bir spazm bize illa boyunda ağrı verecek diye bir şey yok. Bu kolda da ağrı yapabiliyor ve siz boyundaki sıkıntıyı düzelttiğiniz zaman basit bir germe egzersiziyle o kası rahatlattığınız zaman koldaki ağrınız geçebiliyor.
1: Son zamanlarda da en çok kullanılan yöntemlerden birisi herhalde bu germe hareketleri bildiğim kadarıyla.
0: Evet. Bu, yani buna mobilizasyon egzersizleri diyoruz. Germe ve mobilizasyon egzersizleri. Bunlara ek olarak manuel tedavi dediğimiz manipülasyon tedavileri, terapileri ve bunlarla beraber çok sık kullandığımız enjeksiyon terapileri son dönemde hasta popülasyonuna bağlı olarak bu dertten muzdarip olan hasta sayısının çokluğuna bağlı olarak en sık kullandığımız tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, yani germe hareketleri derken boynumuz açısından şöyle düşünelim. Boyun fıtığı veyahut da boyun ağrısı olan bir hastamız gidip gerekli teşhisi aldıktan sonra bazı egzersizler veriyor. Ama sizin tavsiye edeceğiniz bir egzersiz var mı evde hastalarımızın yapabileceği?
0: Özellikle boynunu iki yanına yatırılarak bir tarafa yapılarak boynun yan tarafındaki kasların gerilmesine dayalı egzersizleri her hastamıza çok rahat yapılabilir. Çok yani güvenle kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan, hiçbir zararı olmayan egzersiz tipleridir. Ben özellikle bunları öneririm. Hastalarımız bunları yapsalar, şikayetleri buna bağlı olmasa bile günlük yaşamlarında en az %10, %20 bir düzelme sağlayabilirler.
1: Evet, o zaman hastalarımız evde bunu yapabilirler. Sağ
0: Tabii
1: veya
0: ki.
1: Solların
0: sağ ve sol tarafa. Başı sağ omuza yatırma, başı sol omuza yatırma şeklinde germe egzersizleri.
1: Bunu yaparlarsa boyunlarında eğer ağrı varsa o da rahatlatır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Peki yine çok uygulamalardan birisi şunu söyleyeyim. Sıcak ve soğuk uygulama.
0: Tabii bunun da sebebe bağlı uygulamak lazım. Özellikle kas spazmı, eklemdeki dejeneratif bir hasar varlığında, halk arasında kireçleme dediğimiz durumların varlığında sıcak uygulamalar faydalı olacaktır. Ancak bu bölgedeki bir ödem, efüzyon, şişlik varlığında biz daha çok tabii soğuk uygulamaları tercih ederiz. Bunlar da hastanın durumuna göre tedavide tercih edilebilecek modaliteler olarak karşımıza çıkar.
1: Peki, bir dinleyicimizin sorusu var. Boyun ve bel ağrıları bir bütün müdür diye sormuş bir dinleyicimiz. Ondan sonra bir dinleyicimizin daha sorusu var. Ahmet Bey'in onun da sorusu.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Boyun ve bel ağrılarından ziyade bütün vücut bir bütündür. Yani bel ve boyun ağrıları birbirini tabii ki etkileyebileceği gibi sizin sağ omuzunuzdaki ağrı sol dizinizi, hatta sol ayak bileğinizi bile etkileyebilir.
1: Şaka gibi hocam bu da.
0: Ya, şaka gibi ama gerçek böyle, çünkü vücut bir bütün. Vücudu evet. Birbirinden ayrı düşünmemek lazım.
1: Evet, evet.
0: Bu ağrıların hepsi birbirini etkileyebilir.
1: İyi bir anlatın bence bu.
0: Evet. Evet. Öyle ki hani bel ve boyundan giden yoldaki hani kasları ben size saymaya kalksam ne bu bir saatlik program ne de bugün bize yeter.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyebilirim ki vücudun bir yerindeki ağrı başka bir yerini çok rahatlıkla etkileyebilir.
1: Evet, peki. Merhaba, iyi yayınlar demiş Ahmet Yılmaz beyefendi, bize bir soru sormuş. Size daha doğrusu, masa başı bir işte çalışıyorum. Genelde boynumun sol tarafı tutuluyor. Ne yapmalıyım?
0: Şimdi tabii önce bu kas spazmlarında şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Başta bir söyledik ama biraz oraya hızlı geçtik. Stres faktörü de çok önemlidir. Özellikle boyun ağrılarında. Ve stres genellikle hastanın daha çok kullandığı tarafındaki kaslarda bir spazma yol açabilir. Şimdi hani hastamız eğer sol tarafını daha fazla kullanıyorsa bu sol tarafındaki kaslarında biraz daha fazla spazma yol açmış olabilir. Strese bağlı bir spazm olmuş olabilir. Ya da hakikaten sadece postürden etkilenen bir spazma bağlı olabilir. Tabii bu durumda detaylı muayenenin yapılarak hangi kastaysa spazm o kasa yönelik teşhisin konulup buna uygun germe ve güçlendirme egzersizlerinin verilmesi gerekir. Bunun için de hastamızın biz fizik tedavi rehabilitasyon hekimine başvurmasını öneriyoruz.
1: Hocam, biraz önce bahsettiğiniz var ya hani sağa veya sola germe hareketi yapması bu hastamız bu
0: hiçbir zarar vermez.
1: Evet.
0: Ama eminim ki sadece o hareketi yapsa bile en kötü ihtimalle %10 %20 bir rahatlama sağlayacaktır.
1: Evet, Ahmet Yılmaz hocamıza duyurulur bu. Masa başında biraz önce bahsettiğimiz üzere kafamızı sağa veya sola gerdirerek
0: Omuz üstüne yatırma şeklinde
1: yavaşça, bu da sizi rahatlatır. Bunu deneyin efendim. Eğer geçmezse mutlaka bir hekime başvurun diyoruz size. Tabii dinlenme de bunun için çok önemli. Dinlenmek gerekir herhalde boyun ağrılarında.

0: Dinlenmeyi pas geçmemek lazım yani.
1: Uygun dinlenmek diyelim. Kaliteli uyku uyumak bunun için önemli. Şimdi biz burada tabii hep beslenmeden bahsettik öneminden, egzersizin öneminden bahsettik. Ama bizim günlük ortalama olarak hayatımızın üçte birlik kesiminde uyuyoruz. Yani sağlıklı bir insan günlük 8 saat uykuya ayırması gerekir diyoruz. Burada kısaca izin verirseniz bir şey anlatmak istiyorum. Bu
0: Buyurun.
1: Çin taraflarında ya da bu Hindistan taraflarında bu uzun yıllar yaşayan kişiler vardır. Bunlar 170 yaşını gören hatta 200'üne dayanan kişiler vardır. Bunların hayatlarına baktığımız zaman ne yaptıklarına bir çok az yemek yediklerini, ikincisi de çok uyuduklarını görüyoruz. Ha, bu şu demek değil tabii. Çok fazla uyumak sağlığın belirtisi demek değil. Hani çok uykunun da meydana getirebileceği rahatsızlıklar var. Ama çok az yemekle birlikte fazla uyumak yaşam süresini uzatan bir şeydir. Bununla birlikte uyku ne kadar fazla olursa olsun uykunun biz kaliteli olmasını istiyoruz. Şimdi kaliteli uykudan kastımız nedir? Hepimizin yani toplumumuzun %80'inden fazlasında var bu sorun. Sabah düzgün uyanamama, dinç uyanamama, konsantrasyon eksikliğiyle uyanma. Bizim uykumuzu etkileyen birçok faktör var. Melatonin dediğimiz bir hormon var. Bu hormonun salınımıyla ilgili bunlar. Bu hormonda salınımını en çok etkileyen durumlardan bir tanesi gece uyuduğumuz ortamda yeterince karanlığın olmaması. Bu hormon ancak karanlık ortamda salgılanabilir ve gece odamız kesinlikle yeterli karanlıkta, yeterince kadar karanlık olmalı ve ışık almamalı diyoruz. Özellikle biz yatak odalarında televizyon olmasını, böyle gece lambaları olmasını istemiyoruz. Çünkü bunlar bu hormonun salınımını bozan, hastaların daha yorgun, daha bitkin bir şekilde uyanmasına neden olan faktörler olabilir.
0: Yani kaliteli bir uyku sağlamaz.
1: Aynen öyle. İkincisi, kesinlikle ve kesinlikle akşam yemeklerinin çok fazla kaçırılmamasını istiyoruz kaliteli bir uyku için. Bu çünkü akşamları bağırsaklarımız aktif olarak çalışmıyor ve akşam yemeğiniz ağır yediğiniz zaman bu direkt vücutta büyük olarak kalıyor yediğimiz yiyecek. Ne yemiş olarak yiyelim? Yani bir elmanın sindiriminin 4 saat sürdüğünü düşünürsek akşam 9'da yediğimiz bir elma vücudumuza büyük olarak sabaha kadar kalıyor. Çünkü o saatte bağırsaklarımız zaten çalışmıyor. Onun için
0: gece yemeğine dikkat edeceğiz.
1: Akşam yemeğine dikkat edeceğiz. Bunun saati içinde şunu söyleyebilirim. Gün batımından yarım saat sonrasına kadar. Yani illa yaz saati var, kış saati var. Yazın ayrı, kışın ayrı.
0: Peki
1: Sonuçta
0: hocam bir şey içme noktası. Hani su vesaire, çay bu tarz şeyler içiyorsa.
1: Çay ve kahveyi zaten akşamları önermiyoruz. Normalinde de önermiyoruz. Ama suyu gece kalkıp arada bile içebilirsiniz. Su için hiçbir kısıtlamamız yok. Yani
0: Evet.
1: suyu her zaman içebilirsiniz. Bir diğeri uyku kalitesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu toplumumuzda çok sık yapılan bir şey. Odada kesinlikle manyetik alan oluşturacak bir şey olmamalı. iPad, televizyonu söyledik ve cep telefonları. Maalesef çağımızın en büyük hastalıklarının sebeplerinden bir tanesi başucumuzda cep telefonuyla yapmalarımız.
0: Evet, peki hocam hemen bir dinleyicimizin sorusu. Gezen kas ağrılarının bir anlamı ve nedeni var mı? İyi yayınlar demiş. Teşekkürler.
1: İşte hemen ben de konumuzla ilgili olarak söylüyorum. Uyku bozukluğu olabilir. Buna bakmamız lazım.
0: Bitiriyoruz. Peki. Hocam süremizin sonuna geldik. Ben şöyle söyleyeyim. Son sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun. Dinleyicilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Onunla bitirelim efendim.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı yaşam için kesinlikle düzenli beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uykunun önemini hiçbir zaman unutmayalım. Şunu unutmayalım ki insan vücudu bir bütündür. Bu bütüne yapacağımız çok küçük rahatsızlıklar, bu bütüne vereceğimiz çok küçük hasarlar sonrasındaki daha büyük hasarların, daha büyük zararların habercisi olabilir. Vücudumuzun kıymetini bilelim, bize verdiği uyarılara dikkate alalım ve zamanında hekime başvuralım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz
1: konuğumuza. Ben teşekkür
0: Sayın
1: ederim.
0: Doçent Doktor Gökhan Tuna Öztürk Beyefendi'ye. Efendim bir dahaki yayında birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.
2: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını Ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden 1000 esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 8. bölümünü aktaracağız.

Beydili Oymakları 3. Kısım Perdel Tacirlisi Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehir, Bozok, Sivas, Karaman ve Diyarbakır sancakları. Türkmen cemaatinden Perdel Tacirlisi, Beydili Türkmen aşiretindendir. 150 hane olan cemaat, Urfa ile Bilecik'i yurt edinmiş, altın ve gümüş ile uğraşmaktadır. Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar.

Ulaş, ulaştılar. Adana, Tarsus, Maraş, Halep, Karahisar-ı Şarki ve Rakka sancakları. Yeniil kazası, Sivas sancağı. Ordu kazası, Karahisar-ı Şarki sancağı. Zülkarireye kazası, Maraş eyaleti. Çatalca kazası, Hasay İstanbul sancağı. Diyarbakır eyaleti, Yalakabat kazası, Kocaeli sancağı. Rakka kazası, Rakka eyaleti. Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili Türkmen aşiretinden olan Ulaş, Ulaşlı cemaati, Çukurova'da Kurt Kulağı ile Burnaz Köprüsü bölgesinden Karaküfileri mahallelere yerleştirmek için Divan-ı Hümayun'dan görevlendirilmişlerdir. Yadigarlar, Yadigarlılar. Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Halep, Hama ve Humus sancakları. Avunya kazası Biga sancağı. Keskin kazası Kırşehir sancağı. Yadigarlı cemaati Beydil aşiretindendir.

Halep Türkmenleri. Osmanlı Devleti'nde nüfusun önemli bir bölümünü teşkil eden ve hayvancılıkla geçimlerini temin eden konar göçer Türkmenler, sürülerine otlak bulmak maksadıyla mevsimden mevsime yaylak ve kışlakları arasında hareket ettiklerinden zamanlarının önemli bir bölümünü değişik yerlerde geçirmek zorunda kalırlardı. Konar hale geçecekleri zaman çadırlarını köyler, harabeler ve harabelere yakın bölgelere kurarlardı. Kışın ise kasabaların civarında bulunmayı tercih ederlerdi.

Kentlerin yaylak ve kışlakları öteden beri belirli bölgelerden ibaret olduğundan kendi bölgeleri dışında yaylamaları veya kışlamaları da pek hoş karşılanmazdı. Zira bunlar göç hareketleri sırasında yerleşik insanların ekinlerine ve çayırlarına büyük zarar vermekten çekinmiyorlardı.

Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlerden farklı olarak bazı konar göçer grupları yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra kışlaklarında ekinlik yani küçük çapta zirai faaliyetlerle de meşgul olurlardı. Bu sebeple bu gruplar için göçebe yerine kanunname ve resmi kayıtlarda konar göçer tabiri kullanılmıştır.

Göçebe hayat yaşayan bunsurlar, yurt veya ev denilen çadırlarda yaşarlardı. Bu çadırlar çabuk kurulup, çabuk kaldırılacak türden olup, keçi kılından, el tezgahında dokunarak, birbirine dikilmiş kıl çadır olabildiği gibi, pamuktan dokunmuş veya keçeden yapılmış yuvarlak çadır da olabilirdi. Ayrıca koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırları da vardı. Çadırın hususi bir dahili taksimatı olduğundan, bunlar sonradan yerleşik hayata geçtikleri zaman bazılarının inşa ettikleri evler içinde bir model teşkil etmiştir.

Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Konar Göçer Aşiretleri belli bir vergi dairesine bağlayarak merkeziyetçi idare tarzı ile daimi bir kontrol altında bulunduran Osmanlı yönetimi bunlardan çeşitli yollarla faydalanmak yoluna da gitmiştir. Bilhassa bunların hayvancılıkla uğraşmaları ve geniş hayvan sürülerine sahip olmaları, imparatorluğun bu konuda duyulan ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağladığı gibi karakollar ve geçitlerin muhafaza edilmesi, herhangi bir sefer esnasında devletin tespit ettiği kadar asker göndererek muharebelerde bulunmaları gibi hususlar da bunlardan muhtelif zamanlarda istifa edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Anadolu ve Suriye'de yaşayan il ve topluluklardan hususi askeri birlikler teşkil ederek hizmetinde kullanmaya bir ihtiyaç duymamış. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Avusturya ve müttefikleriyle de Türkmenlerden istifa edilmiştir.

Yanı sıra Türkmenlerin zaman zaman eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları da görülmektedir. 1690'da bazı Beydili mensupları Halep ve Antep tarafında yol keserek gelip geçenlere zarar verdikleri gibi bu bölgede yer alan kasaba ve köyleri de basarak bazı kimselerin mal ve canlarına kastetmişlerdir.

Devlet aşiretleri genellikle kendisine zengin gelir kaynağı temin eden insanlardan bir sınıf gözüyle baktığı için onların toplu gruplar halinde yaşayanlarından kadılıklar ve tuğlar teşkil ederek onları idari ve mali bir teşkilata tabi tutmuştur. Böylece bir taraftan aşiretlerin yaylak ve kışlak güzergahlarının ya da idari teşkilatlarının dışına çıkarak vergi vermekten kaçmaları engellenirken diğer taraftan da özellikle ordunun ve büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu et ve süt mamullerinin tedariğinde süreklilik sağlanmıştır. Yapılan uzun savaşlarda bunlara ihtiyaç duyulmuş ve Türk kabileleri de bu savaşlara iştirak etmeye başlamıştır. Bununla birlikte sefer mahallerine askeri mühimmat ve erzakın nakledilmesi gibi hususlarda da Türkmenlerden istifade edilmiştir.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusu

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
1: Boş ver. Onlar senin ailen. Üzme onları.
2: Sen aldırma.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz et sevgilim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de

Bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı. Hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş. Aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış. Etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşım dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur Türkmen elim.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Alkışlar. Bravo.
1: Çok sağ ol. Cavit Tebrizli.
2: Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare. Sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı. Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den sen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında. Mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerinin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden, hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare, görebilseydi seni ejderhalar gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi, o ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile, dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera, seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin ey Gülnare?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik

Ulaştırma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden 1000 esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Bahsettin peki ne? Son içişin olsun. Van Gölü canavarı suratlı karra başa. Cinsel nacizden doğmuş pis şopar seni.
1: Puh! Hadi oradan haydi. Başla be. Senin gibi pis çingenin doğası uzaydı. Gökten kemik yardı be. Çatal seni.
0: Aha hiç güneyim bari. Ağzın havayı bozuyor. Ulan pis çora bak. Ben çingeneyim de sen fırat.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.